ayıları yıla ekledin. Yırtık resmini kokladın. Gelirsin diye çok bekledim. Kimin var ki senden başka? Kimin var ki senden?

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

garibin ışığı yanmaz. Beş yavru açtı uyumaz. Garibin dermanı dönmez kardeş. Yavrular ekmek diye ağlar. Anayım kardeş, elimden bir şey gelmez ki. Yavrum ekmek diye.

tutanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne? Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne?

Hani bir şarkı vardı ya, saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser, bu Reis şarkısının yazarı değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: IFM Reklam.

0: mesaj.
1: Ay efem reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
3: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
4: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: IFM Reklam.

0: Kabay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Günaydın Çerçin'e Borç Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın. Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
0: IFM reklam.

0: Ay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Günal Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır.

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresin belli.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: Hani bensiz bir hiçtin.
1: IFM reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543-567-0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre. Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
5: Günal Dinçer Çin'e borç mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır

0: Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden

0: 0222 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Ay FM Reklam.

döner döner acayipsin. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Ah yanar döner acayipsin.

0: Ay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz.
0: özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Günal Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için

0: mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
0: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
3: Ay FM reklam.

0: Joy FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.

0: Aydın'dan Domino's'a gel al.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mehmet Yavaş Caddesi No. 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
6: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
7: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
6: Tek yerden mi? Nasıl yani?
7: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
6: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
7: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
6: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
8: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
9: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz.
0: özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: etkisiyle boş hayatı kolaylaştırır. Adres: Hamitabat Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, No 80, Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
5: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
6: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
5: Tek yerden mi? Nasıl yani?
6: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
5: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
6: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
5: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
7: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
8: Ay FM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909. WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: Kolay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
4: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
4: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
7: Günal Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Ay FM reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909. WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Günaydın Çerçin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: adresi Nur80 Çiğne Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın Çiğne'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çiğne'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çiğne'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.

0: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Ay FM reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42, Efeler, Aydın. İletişim: 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Ay efem reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Günaydın Çerçin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mehmet Yavaş Caddesi Nur 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim: 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: BFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy Iconix pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
4: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar mahallesindeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
4: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
7: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
8: Günal Dinçer Çin'e borç mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: IFM Reklam.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

Bundan 107 yıl önce 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesi Türk milletinin geleceğini aydınlattı. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Aydın Ticaret Odası.

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Bugün 19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başladığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını attığı o tarihi günün yıl dönümü. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Aydın'da da gençler Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği bu anlamlı günü coşku ve gururla kutladı.
1: Aydın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen kapsamlı etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sabah saatlerinde Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çeleng sunma töreniyle başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelengi anıta bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Valilik önünden başlayan yürüyüş Atatürk Spor Salonu'na kadar devam ederek bayram coşkusunu kentin sokaklarına taşıdı. Kutlama programının ana etkinlikleri Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yılmatepe'nin konuşmasının yanı sıra liseli öğrenciler tarafından şiir dinletileri, gençliğin Atatürk'e cevabı ve Atatürk'ün gençliğe hitabesi okundu. Halk oyunları ekipleri tarafından 6 farklı yöreye ait gösteriler sahnelendi. Akrobatik performansları da izleyicilerden büyük alkış aldı.

Aydın'ın kültürel simgelerinden biri olan Zeybek oyununun geniş bir ekiple sahnelenmesi salondaki vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

0: program kapsamında ayrıca uluslararası yarışmalarda derece elde eden sporculara ödülleri verildi. Kutlamaların ardından protokol üyeleri standları gezerek gençlerle bir araya geldi.
1: Mersin'de eski eşini öldürdükten sonra farklı noktalarda silahlı saldırılar gerçekleştiren şahıs 6 kişinin ölümüne neden olmuştu. Olayda 8 kişi de yaralanırken kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
0: Mersin'de yaşanan silahlı saldırı zincirinde bilanço ağırlaştı. Eski eşini öldürdüğü belirtilen Metin Ön'ün farklı noktalarda gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. İddiaya göre Metin Ö, ilk olarak Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı mahallesinde eski eşi Arzu Özden'i silahla vurarak öldürdü. Daha sonra otomobille Tartus ilçesine geçen zanlı, Kaderli Dörtler mahallesinde bir lokantaya ateş açtı. Saldırıda iş yeri sahibi Sabri Pan ile çalışan Ahmet Ercan Can yaşamını yitirdi. Kaçmaya devam eden zanlı, Kaburgedi mahallesinde hayvan otlatan Yusuf Oktay'ı, Yeniköy mahallesindeki akaryakıt istasyonunda ise Abdullah Koca ile pompacı Gökay Sefiloğlu'nu silahla öldürdü. Olaylarda 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Saldırıdan yaralı kurtulan lokanta çalışanı Mehmet Han Topal yaşadığı korkut olanları anlattı.
2: Şimdi saat 1-2 sularında çalışıyorduk dükkanda. Paket servisimiz vardı, onu hazırlıyordum. Metin abi geldi, dükkana giriş yaptı. Ben de dedim hısım hoş geldin. Hiç ses tepki vermedi. Sabri abi de işte normal terazinin orada sucuk metmineyim de artıyordu. Ondan sonrasında bize telefon falan çıkaracak sanıyorduk. Birden davanyayı çıkardı, çat ağzına verdi. Ben yere eğiliyordum, sıktı bana. Kulağımın buradan geçti zaten. Ondan sonra Sabri abiye sıktı, boynuna sıkmış. Sonra geldi bir tane de tezgahın üstünden bana sıktı, kalçama geldi. İçeriye gitmiş, Ahmet'e sıkmış çocuğa kafasına. Ondan sonra ben can ağrıyla dışarıya attım kendimi falan zorla. Arkadaşlara falan haber verdim, yalnız ama. O zaten kaçmış gitmiş abi. Öyle oldu yani.
0: Kaburgedi Mahalle Muhtarı İsa Gürbüz ise zanlının hedef gözeterek ateş açtığını belirterek direkt adam öldürmek için gelmiş dedi.
3: Bugün bölgemizde ve köyümüzde olan bir olay, çok ciddi bir olay. Katliam gibi yani, aslında adam direkt adam öldürmek için bizim oraya gelmiş. Yukarıdan aşağı insanları silahı kullanan ateşleye gelmiş ve hiçbir zaman boşa atmamış. Yani şahsı görmeden sıkmıyor.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde Rusya uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Kaza Işıklı Mahallesi Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre DY idaresindeki okul servisi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Serviste ilçedeki özel bir okulda eğitim gören Rus uyruklu öğrencilerin bulunduğu öğrenildi. Kazada sürücü DY, hostes ÇT ile 15 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bir öğrencinin ambulans helikopterle başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Samsun'un Atakum ilçesinde yolu kesilerek darp edilen bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yukarı Aksu mahallesinde meydana gelen olayda. Edinilen bilgiye göre E.E. isimli 45 yaşındaki şahıs yolda önü kesildikten sonra darp edildi. Ağır yaralanan şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum ilçe jandarma komutanlığı ekipleri 17 yaşındaki A.C.A.'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çocuk savcısındaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme şahısın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Afyonkarahisar'da sokak ortasında kavga eden genç kızları ayırmak isteyen vatandaşlar olayın büyümesiyle bıçaklı saldırıya uğradı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Afyonkarahisar kent merkezinde Yeşil Yol Caddesi üzerinde meydana gelen olayda sokakta kavga eden 3 genç kızı ayırmak isteyen vatandaşlar beklenmedik bir saldırıyla karşılaştı. Edinilen bilgiye göre sokak ortasında kavga eden genç kızlara çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Vatandaşların araya girmesiyle kavga sonlanırken olay yerinde bulunan ve genç kızlardan birinin yakını olduğu iddia edilen bir kişi duruma tepki gösterdi.
4: Adamı itekliyor ya. Of. Amca tamam.
0: Söz konusu şahıs belinden çıkardığı bıçakla kavgayı ayıran vatandaşların üzerine yürüdü. Olay sırasında özellikle yaşlı bir vatandaşın saldırgana sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Çevrede bulunanların polis geliyor şeklindeki uyarıları üzerine taraflar hızla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kavgaya karışan kişiler ile bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
4: Bıçak bağırıyor.
1: Aydın'ın Efeleri ilçesinde elindeki samuray kılıcıyla sokakta dolaşan genç kız paniğe neden oldu. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen genç kız hastaneye kaldırıldı.
0: Aydın'ın Efeleri ilçesi Orta Mahalle'de akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre elindeki samuray kılıcıyla sokakta dolaşan genç kız çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kendisine zarar verdiği öne sürülen genç kızı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın elindeki kılıcı bırakması için uzun süre uyarıda bulundu. Polisin ikna çabalarına rağmen teslim olmayan genç kıza ekipler uygun anı değerlendirerek müdahale etti. Alkollü olduğu iddia edilen genç kız sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
1: Aydın'da toplu taşıma ücretlerine %30 zam yapıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda yeni tarife bugün itibariyle yürürlüğe girdi.
0: Aydın'da şehir içi toplu taşıma ücretlerine yaklaşık %30 oranında zam yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda güncellenen ulaşım tarifesi bugün itibariyle kent genelinde uygulanmaya başladı.
5: Yavrum doymadılar da onda. Doymadılar. Geldikleri mesafe belli. Çarşı ile Mimar Sinan'ın arasında ne fark var? Düpedüz yolda. Biraz da arttırsınlar, zengin olurlar.
6: Çocuk okutanlara kolaylık versin derim. Çocuğum yok ama olanlara çok üzülüyorum.
7: O zaman yayan gelir.
6: Kendimde bir emekli maaşım var. İşte böyle sarılara mahkum bekleriz. Ama şunu isterim, öğrenciye yarım, yaşlıya da yarı fiyat yapsınlar. Nasıl öğrenci indirimi varsa onu beklerim. Başka bir şey diyemem.
0: Mecliste oy birliğiyle kabul edilen düzenlemede artan akaryakıt giderleri, bakım maliyetleri ve ulaşım sektöründeki işletme giderlerinin etkili olduğu belirtildi.
8: Nasıl değerlendireceğiz yavrum? Bugün pazara çıkamadık bak. Niye? Biz emekliyiz.
7: Ancak kartımız olursa bir sarı otobüslere binebiliyoruz. Paralıya binemiyoruz. Binemeyince yürüyoruz. Öğrencilere de çok. Sadece otobüs parası olsa haklılar. Ama onun yiyeceği, içeceği, ev kirası, yiyeceği var, giyeceği var, gençlik bu, başka yerlere gideceği var. Ama çok pahalı.
0: Yeni tarifeyle birlikte özellikle Efeler başta olmak üzere tüm ilçelerde toplu taşıma kullanan vatandaşlar zamlı ücretlerle yolculuk yapacak.
8: Ya çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Hani en azından indi bindi ücretlerinin biraz daha uygun olmasını düşünüyorum. Yani öğrenci için gerçekten çok zor bir durum. Zaten kısıtlı bir durumda geçiniyorlar. Geçinmek çok zor. Biraz daha makul ücretler olabilir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Eğitim dönemi boyunca otobüsleri yoğun kullanan öğrenciler ve her gün işe gidip gelen vatandaşların bütçesini etkilemesi beklenen karar kentte en çok konuşulan gündem başlıklarından biri oldu.
1: Aydın'da yaşayan Yahya Kardaş azmiyle hem ailesine hem de çevresine örnek oldu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümünü birincilikle tamamlayan genç mezun şimdi gözünü kaymakamlık hedefine çevirdi.
0: Aydın'da yaşayan Yahya Kardaş hem ailesinin hem de sülalesinin ilk üniversite mezunu olmanın gururunu yaşadı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü birincilikle tamamlayan genç mezun şimdi kaymakamlık hayali için hazırlanıyor. Efeler ilçesi Osman Yozgatlı mahallesinde yaşayan 6 çocuk sahibi Kardaş ailesinin oğlu Yahya Kardaş 2025-2026 akademik yılını bölüm birincisi olarak tamamladı. Mezuniyet töreninde büyük mutluluk yaşayan Kardaş başarısının ardından ailesine örnek olma isteğinin bulunduğunu söyledi.
9: Bugün burada hayal ettiğim bölüm birinciliği, maliye bölüm birinciliğini başarmış bulunmaktayım. Bunu yaşadığım için bunu bana nasip eden Rabbime şükürler olsun. Daha da genç arkadaşlarıma da diğer arkadaşlarıma da bu başarılarının devamını diliyorum.
0: Ailesinde üniversite okuyan ilk kişi olduğunu vurgulayan Kardaş, elde ettiği başarının diğer gençlere de örnek olmasını istediğini belirtti.
9: Evet, benim bu başarımın sebebi beni buraya yönlendiren, bu başarıyı yönlendiren daha öncelikle mesela ailemden, sülalemden okuyan tek kişi olmama rağmen bu başarıyı elde edip diğer arkadaşlarıma, diğer akranlarıma, diğer akrabalarıma da bu yolda örnek olabilmek adına bu başarımı elde ettim. Bundan sonra tek gayem, tek amacım vatanıma, milletime, aileme hayırlı bir evlat olabilmek, hayırlı bir vatandaş olabilmek. Tabii hedefim var. Allah nasip ederse hedefim kaymakamlık. Allah'ın izniyle inşallah bu sene sınavım da var. Yüce Rabbim nasip ederse bu sene sınavına girip kazanmak istiyorum.
1: Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan KYK Sultan Kız Yurdu'nda düzenlenen Yurdumda Hayat Var şenlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi.
0: Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli mahallesinde bulunan KYK Gevher Han Sultan Kız Yurdu'nda ikinci geleneksel Yurdumda Hayat Var şenlikleri düzenlendi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtta kalan öğrenciler yıl boyunca çeşitli kurslarda hazırladıkları ürünleri düzenlenen sergide görücüye çıkardı. Nazilli Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker ile Yurt Müdürü Birgül Yazıcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Nazilli Kaymakamı Huriye Küpelikan, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Savaş ve öğrenciler katıldı. Şenlik kapsamında ahşap boyama, panç, resim, kokulu taş, takı, bağlama ve piyano gibi alanlarda açılan 20 farklı kursta hazırlanan çalışmalar sergilendi. Geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak hazırlanan çardak ise ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpelikan yaptığı açıklamada öğrencilerin boş zamanlarını verimli değerlendirdiğini belirterek kursların gençlere önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.
10: Erhan Sultan Kız Yurdumuzda bugün yıl boyunca yapmış oldukları, öğrencilerimiz yapmış oldukları çalışmaları gördük. Emeklerine sağlık, çok güzel ürünler ortaya çıkarmışlar. Halk Eğitim Merkezimizin desteğiyle açılan kurslarımızda çocuklarımız yoğun bir rağbet göstermiş ve güzel sonuçlar ortaya çıkmış. Ben hem yurt müdürümüze hem tüm çalışanlara emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız en azından ders dışında, boş vakitlerinde güzel etkinlikler yapmışlar. Bağlama kursları, geri dönüşümden yapmış oldukları çalışmalar onlara büyük kazanımlar getirir ileride de. Çok faydalı olur onlar için. Ben tüm hocalarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp boş zamanlarında bu güzel etkinliklere katılan öğrencilerimizi de tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum kendilerine. Ömür boyu başarılar diliyorum.
1: Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında akuatlon yarışları düzenlendi.
0: Aydın'ın Nazilli ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kuatlon yarışları düzenlendi.

0: Nazirliği Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yeri Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda başlayan yarışların ilk etabında öğrenciler yüzme mücadelesi verdi. Ardından Sümer Bank koşu pistinde koşu etabına geçen sporcular iki farklı branşta performans sergiledi. Yarışmalara ilçe genelinden 112 öğrenci katılırken sporcuların kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker ise gençlerin sporla buluşmasının önemine dikkat çekti. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpelikan da yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında binlerce çocuğun tesislerden faydalandığını belirtti.
1: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası dolayısıyla ilçemizde bir dizi faaliyetlerde bulunduk. Bugün de yüzme havuzumuzda yüzme yarışlarındayız. 102 çocuğumuz katıldı bu yüzme yarışlarına. Yıl içerisinde de Ocak ayından bu tarafına bu tesisimizde 18 bin çocuğumuz bu havuzdan yararlandı.
0: Etkinlik, öğrenciler, veliler ve protokolün katılımıyla tamamlandı.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs kapsamında düzenlenen toplantının ardından gençlere yönelik önemli mesajlar verdi. Özel eğitimden barınmaya kadar birçok alanda gençlere yönelik projeler hazırladıklarını açıkladı.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gençlik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümüne dikkat çeken Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarına minnetle andıklarını söyledi.
3: 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkan ve Mondros Mütarekesi ile işgale uğrayan ülkemizde herkes gelecekten umutsuzken, milli mücadele kıvılcımının yakıldığı o tarihin 107. yıl dönümündeyiz. 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi şudur. Bu millet en karanlık ve zor zamanlarında bile aydınlığa bir yol açma iradesini gösterebilen bir millettir. Bu vesileyle işgal altındaki İstanbul'dan Bandırma vapuruna binerek bizi bağımsızlığa getiren direnişi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını minnetle anıyorum.
0: Gençlere yönelik kapsamlı projeler hazırladıklarını kaydeden Özel, eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketini hayata geçireceklerini açıkladı.
3: Gençler ömürlerinin baharında ağır bir hayatla yüzleşiyorlar. İyi okulları kazanabilmek için zengin ailelerin evlatlarıyla eşitsiz bir rekabetin içine giriyorlar. Okumak için borçlanıyorlar. Barınmak istediklerinde kira duvarına çarpıyorlar. Sosyalleşmek istediklerinde yasakçı yönetimle muhatap oluyorlar. Mezun olduklarında onları işsizlik bekliyor. Çalıştıklarında güvencesizlik, güvencesiz koşullarda çalışma zaruriyeti hayatta onları ilk karşılayan oluyor. Ve bu gençler bu koşullarda kendi ülkelerinde kalmak ve gitmek arasında acı bir tercihe zorlanıyorlar. Değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizde bugün yaptığımız toplantımızda üzerinde durduğumuz ve bugün ana başlıklarından belki bahsedeceğim bütünleşik gençlik güvencesini uzun uzun tartıştık. Ete kemiğe bürünmüş bu projeyi arkadaşlarımızın sunumu üzerine tüm alanlardaki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki politika başkanlarımız görüşlerini bildirdiler. Önümüzdeki dönemde bunu gençliğe yönelik bir büyük lansmanla duyuracağız ve bütünleşik gençlik güvencesini Türkiye'deki gençlerin hem değerlendirmelerine, tartışmalarına, önerilerine açacağız ve bir büyük projeyi hayata geçireceğiz.
2: Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen 119 mil 19 Mayıs Gençlik Kupası Yelken Yarışı Bodrum'dan başladı.
0: Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 119 mil 19 Mayıs Gençlik Kupası Yelken Yarışı Bodrum açıklarında verilen startla başladı.

0: Bodrum Açık Deniz Yelken Spor Kulübü, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü, Datça Yat Spor Kulübü ve Göcek Yat Spor Kulübü Derneği'nin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen yarış, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlendi. Yarışta yelkenliler Ege ve Akdeniz'in kesiştiği rotada Marmaris'e ulaşabilmek için mücadele ediyor. Non-stop formatta gerçekleştirilen organizasyonda sporcuların yaklaşık 119 millik parkuru gece boyunca tamamlaması bekleniyor. Rüzgar ve deniz şartlarının belirleyici olacağı yarışın 19 Mayıs'ta Marmaris'te sona ereceği belirtildi. İlk kez 4 kulübün ortaklaşa düzenlediği organizasyonun geleneksel hale getirilmesi hedeflenirken yarışın Muğla'nın yelken turizmi ve deniz sporlarına katkı sağlaması amaçlanıyor.
1: İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen 16. Uluslararası Emir Alem Çilek Festivali yoğun katılımla tamamlandı.
2: Hoş geldiniz.
0: İzmir'in Menemen ilçesinde bu yıl 16.sı düzenlenen Uluslararası Emir Alem Çilek Festivali 3 gün süren etkinliklerin ardından sona erdi. Emir Alem Çileği'nin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen festival, İzmir başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

0: İtalya, Yunanistan, Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'ten katılımcıların da yer aldığı festival uluslararası nitelik kazandı. Festival boyunca düzenlenen konserler ve sahne etkinlikleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sanatçılar, Derya Bedavacı ve Murat Boz'un konserlerinde alanı dolduran binlerce kişi şarkılara eşlik etti. Halk oyunları ekipleri, sokak müzisyenleri ve çeşitli gösterilerde festivale renk attı. Etkinlik kapsamında PlayStation, masa tenisi ve bilardo turnuvaları düzenlenirken en güzel çilek ve en güzel çilekli pasta yarışmaları da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Bu yıl festival alanının genişletildiği ve stand sayısının 1000'e ulaştığı belirtildi. Festival süresince 1 milyondan fazla ziyaretçinin ağırlandığı ifade edilirken esnafın da yoğun ilgiden memnun kaldığı kaydedildi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, festivalin her yıl daha da büyüdüğünü belirtti.
1: Bir alemin emeğini, Menemen'in üretim gücünü, bu toprakların bereketini ve insanımızın güzel yüreğini bütün dünyaya gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl bu kürsüden bir söz vermiştik. Bu festivali uluslararası seviyeye taşıyacağız demiştik. Allah'a hamdolsun. Bugün artık festivalimizin adı 16. Emir Alem Uluslararası Çilek Festivali'dir.
2: İSU Genel Müdürlüğü'nün 2026 Mayıs ayı genel kuruluna su tarifelerine indirim kararı alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin su tarifelerinde Türkiye'nin en uygun şehirlerinden biri olacağını söyledi.
3: 1 ve 2 nolu maddeleri okuyacağız.
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün 2026 Mayıs ayı olağan genel kurul toplantısının kurumun 2025 yılı faaliyet raporu, kesin hesabı ve yeni dönem yatırımları ele alındı. Genel kurulda İSU'nun 2025 yılında 5 milyar lirayı aşan yatırım gerçekleştirdiği, uzun yıllar sonra gelirlerin giderleri geçtiği ve kent genelinde 12 milyar lirayı aşan altyapı yatırımlarının sürdüğü açıklandı.
3: Yapmadık. Şu anda o 4 metreküplük indirimli miktar 6 metreküp'e çıkarıyoruz. Temel tüketim miktarını diyorum. Ve onu da 33 liradan 25 liraya düşürüyoruz. Sanki biz İzmir olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin değil de başka bir ülkenin şehriymişiz gibi davranıyorsunuz. İSU'ya, vatandaşımıza daha fazla indirim yapmak üzere elektrikte indirim verir mi? Bütün giderler yükseliyor mu? Biz sizi vicdanlı olmaya davet ediyorum. Bak, Dikili'nin, Alağa'nın arıtma tesislerinin kredilerini hiçbirisini onaylamadınız. Hiçbirisini. İki seneden fazladır bekliyor onlar. İki seneden fazladır bekliyor onlar. Hiçbirini onaylamadınız. Ve bunların yatırımını da İSU kendi kaynaklarıyla yapıyor mu? Yapıyor. Ve biz bu şartlar altında bugün alacağımız kararla indirim yapıyoruz. İndirim.
0: 1 Haziran 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni su tarifesi de o çokluğuyla kabul edildi.
3: İndirim yapıyoruz. Tek bir ricamız var. Fazla su tüketilmesin istiyoruz. İzmir adım adım Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanan şehir olmaya doğru da gidiyor bu arada yani. Amacımız, niyetimiz iyi ama bir de Türkiye'nin gerçeği var. Yani bu İSU'nun araçları mazot yakıyor. Pompaları elektrik kullanıyor. Sendikacılar ne diyorlar? Biz diyorlar iyi toplu sözleşme istiyoruz. Personel gideri var. Niye hep tek taraflı İSU'dan iyilik yapmasın mı diyeyim? Yani böyle bütün yükü İSU çeksin. Bütün yükü İzmir Büyükşehir Belediyesi çeksin. Hükümet hiçbir şey yapmasın. Türkiye'de her şey bu kadar kötüye giderken siz onlara bakmayın. Hayır, nereden gelecek bu kaynak? Koca şehir, dünya kadar iş yapılıyor. Bunların kaynağı nereden gelecek? İnsaflı olun, gözünü seveyim ya.
2: Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen 21. Karadeniz Yayla Şenliği binlerce kişinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.
0: Aydın'ın Söke ilçesinde bu yıl 21.si gerçekleştirilen Karadeniz Yayla Şenliği Ovacık Yaylası'nda yoğun katılımla düzenlendi. Karadeniz kültürünün yaşatıldığı etkinlikte vatandaşlar horon, türkü ve yayla coşkusunu bir arada yaşadı. Söke Karadeniz Eder Derneği ile Kuşadası Karadeniz Kültür ve Folklor Derneği işbirliğinde düzenlenen şenlikte tulum ve kemençe sesleri yaylada yankılandı. Yaşa!

yüzlerce kişinin aynı anda horon oynamasıyla oluşan dev horon halkası etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Yöresel kıyafetleriyle alana gelen vatandaşlar gün boyunca horon gösterileri, halk oyunları ve Karadeniz türküleriyle eğlendi.

0: şenlik alanında kurulan standlarda Karadeniz'e özgü lezzetler ve el emeği ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Söke Kaymakamı Ali Akça da kültürel etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.
1: Biliyorsunuz Söke, Efeler Diyarı Aydın'ın müziğiyle, kültürüyle, folklörüyle ön plana çıkan bir ilçesi. Ve Ege kültürü, Ege folklörü, Ege müziği gerçekten çok hoşuma gider. Keskin figürleri vardır ama çok asildir. Ege müziği, Ege folkloru. Karadeniz kültürü, Karadeniz müziği, Karadeniz folkloru de kendi içerisinde çok hareketli ritimlerin olduğu ülkemizin ayrı bir zenginliği. İşin doğrusu hem Anadolu'muz hem Trakya'mız bu zenginlikleri en güzel şekilde bağrından çıkarmış ve sahip çıkıyor.
2: Manisa'da çocuklarda kalp krizi görüldüğüne dair iddialar üzerine açıklama yapan uzman doktor, erişkin tipi kalp krizinin çocukluk çağında son derece nadir görüldüğünü belirtti.
0: Manisa Şehir Hastanesi'nde görev yapan çocuk kardiyoloji uzmanı uzman doktor Yunus Emre Sarı, son günlerde kamuoyunda yer alan çocuklarda kalp krizi iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
3: Günlerde bazı yayın organlarında çocuklarda kalp krizi görüldüğüne dair haberler yer almaktadır. Bu tür haberler doğal olarak ailelerde kaygı oluşturabilmektedir. Ancak konunun doğru anlaşılması hem gereksiz paniği önlemek hem de gerçekten dikkat edilmesi gereken konuları ayırt edebilmek açısından çok önemlidir.
0: Çocuklarda kalp krizi görüldüğüne dair haberlerin ailelerde endişeye yol açtığını belirten Sarı, erişkin tipi kalp krizi olarak bilinen miyokard enfarktüsünün çocukluk çağında oldukça nadir görüldüğünü ifade etti.
3: Kalp krizi, tıbbi adıyla miyokard enfarktüsü, çoğunlukla kalbi besleyen koroner damarların tıkanması sonucunda gelişir. Bu tablo erişkinlerde daha sık görülür ve genellikle de damar sertliği olarak bilinen ateroskleroz zemininde ortaya çıkar. Çocukluk çağında ise erişkinlerdekine benzer bu mekanizma ile gelişen kalp krizi son derece nadirdir.
0: Çocuklarda kalp krizi mekanizmasının erişkinlerden farklı olduğunu vurgulayan Sarı, buna rağmen tamamen kalp hastalıklarının görülmediği anlamına gelmediğini dile getirdi.
3: Bununla birlikte çocuklarda kalple ilgili ani ve ciddi durumlar hiç görünmez demek doğru değildir. Çocukluk çağında nadiren de olsa ritim bozuklukları, kalp kas hastalıkları, doğuştan gelen bazı kalp anomalileri, miyokardit gibi kalp kası iltihapları veya koroner damarlarla ilgili özel durumlar ciddi klinik tablolara yol açabilir.
2: Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi hurdalıktan aldığı 1952 model arabayı babasıyla birlikte restore ederek nişanlısına düğün öncesi sürpriz yaptı. Pembe renge boyanan araç çeyiz töreniyle gelin evine gönderildi.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Saltuğ Taşlı da hurdalıktan satın aldığı 1952 model cipi babasıyla birlikte 4 ay süren bir çalışmayla restore ederek nişanlısı Ece Demirkıran'a sürpriz yaptı. Ya,

0: Konacık Sanayi sitesinde baba oğul tarafından yürütülen restorasyon çalışmasında araç tamamen yenilenerek modern tekniklerle donatıldı ve pembe renge boyandı. Hazırlanan özel cip, düğün öncesi düzenlenen çeyiz töreninde davul zurna eşliğinde konvoya dahil edildi. Pembe türlerle süslenen araç, çekici üzerinde Gümüşlük Mahallesi'ne doğru hareket ederken vatandaşlar da konvoyu ilgiyle izledi. Saltuğ Taşlı da aracın tamamen özel bir çalışma ile hazırlandığını belirterek, 4 ay süren bir emeğin sonucunda jipi yeniden hayata döndürdük. Eşime özel bir sürpriz hazırladık dedi.
1: Kendisi evet babamla birlikte 4 ay süren bir çaba sonucunda 1952 model Willys'i 2026'ya uyarladık. Motor, şanzıman, diferansiyeli daha yeni model oldu. Daha teknolojik olarak. Bunlar ilk 1941 yılında jip fabrikası tarafından üretildi. Ama biz 2026'da biraz daha Bodrum uygun, daha sportif, biraz daha alçak, iki çeker vaziyette eşime yaptık.
0: Baba Murat Taşlıdağ ise uzun yıllardır araç restorasyonu yaptıklarını belirterek gelin için hazırlanan bu özel jipin aile için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.
2: Biz baba mesleği zaten jiplerle uğraştığımızdan dolayı 8 yıldır Bodrum'dayız ve gelinimizi de Bodrum'dan aldık. Başkan jipin gelinine de jip yakışır mottosuyla bir jip de gelinimize yaptık.
0: Sürpriz karşısında duygulanan gelin Ece Demirkıran ise çok şaşırdım ve mutlu oldum. Emek verilerek hazırlanan çok özel bir hediye ifadelerini kullandı.
3: Mutluyum. Öncelikle nişanlıma, yakın zamandaki müstakbel eşime ve başkan jip ailesine çok teşekkür ederim bu güzel hediyeyi bana layık gördükleri için. Çok mutluyuz, heyecanlıyız.
4: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

Mahallenin sesi, vatandaşın sözü, yerel yönetimlerin nabzı. Soruların sorulduğu, sorunların konuşulduğu program Söz Muhtar'da. Mahallenin gündemi, muhtarların değerlendirmeleri ve yerelden yükselen sesler TV'den ekranlarında. Söz Muhtar'da her hafta farklı konukları ve gündeme dair önemli başlıklarıyla her çarşamba saat 15'te TV'den de.

içinde kaybolan umutlar vardı. Sessizce büyüyen yalnızlıklar.

Hayata sahip çıkanların sesi. Bir insan değişirse bir hayat değişir. Bir hayat değişirse bir gelecek değişir. Ve umut varsa daima yeni bir başlangıç vardır. Yeşilay Aydın olarak

0: Ekranı TV'den 9 yıldır sizinle. Nice yıllara.
1: Bundan 107 yıl önce 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesi Türk milletinin geleceğini aydınlatmıştı.

aydınlattı. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Aydın Ticaret Odası.

0: Ja, vraag les. Ze is een beetje negatief soms, hè. Als je iets te doen gooit, weet je niet. Ben onder een dikke camus gibi oluyor, camus.
1: Coşkun amca, bunun içini biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efe Metkasa mı? Besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidirler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tuh, iki gözü kör olmaya sıcak. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor? Ev gelmedin. Efemet ben şiir sucuktan gelip yedin. Ondan sonra benim başımın derde olup dursun. Ben öte beloş olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde ben iki çok doğdum ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyorsan sakın ol ev gelme. Sakın gelme. Hiç eve sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Gel de evde görürler yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğni de direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyüyor da haklısın.
5: Veli oğlum bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yedikten sonra bu ev yoluna. Sonra benim başım tebeleş oluyor. Ha, burada kıvırsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen parıştırmen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim: 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Çerçine Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Üniversitesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır makinesi.

0: adresi Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Ay FM reklam.

5 yıldızlı baş gardiyan, suç işlesem kurar divan. Bütün mahkumlara selam, bütün mahkumlara selam. Bırak giden mahsari, bırak ben giden mahsari.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzlu

0: Belediyesi Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: IFM Reklam.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
1: En büyük kim?
2: Arıza. Hastasıyız dede.
0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor. DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
3: DJ Bay Keleş'le Arıza Show.
4: Arıza Show.

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 IFM'den herkese kucaklar dolusu. Bugün biraz geciktik, herkese sevgiler, selamlar olsun, kusura bakmayın başımıza. Abi bir şey geldi mi arkası kesilmiyor. Valla başımıza bir iş geliyor, arkası kesilmiyor, sürekli işler bizi kovalıyor nedense. Bir türlü çözemedik valla. Evet, ben dediğim gibi hani söz verdim, saatim biraz gecikti ama sözümü yine yerine getireyim ben. Bugün 19 Mayıs 2026 ve günlerden salı, salı ve perşembe günleri buradayız dedik. Yine biz buradayız. Biraz gecikmeli de olsa yine Allah nasip etti ve geldik buraya. Radyoları başında bizleri dinleyen, dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arıza Show'da Mahkumun Sesi bugün de başladı diyelim. Radyoları başında bizleri dinleyen, dinlettiren tüm gönül dostlarımıza kucaklar dolusu sevgiler, selamlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, hemen ne yapıyorsunuz sizlere şöyle bir hatırlatalım. Bu arada 22 itibariyle canlı bağlantılarımız başlıyor. Sizler katılabilirsiniz. Bu arada 0532 686 78 37. 0532 686 78 37 numaralı telefondan, WhatsApp'tan yazabilirsiniz bizlere. Bizler buradayız.

Evet, Türkiye Vesiyor saatlerimiz 21.48. Biraz gecikmeli de olsak yine buradayız. Yine her zaman olduğu gibi sözümüzün arkasındayız. Bize kulak veren, şu anda dinleyen herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun.

0: Evet, bu saat itibariyle canlı bağlantılarımız başladı. Arayabilirsiniz. Telefon açık. Aramak isteyen buyursun gelsin. Birbirinden güzel parçaları yine elimizden geldiği kadarıyla sizlere göndereceğiz. Bu arada tüm kader mahkumlarına kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Vallahi bugün beklettim. Başıma hani bu sıra sürekli bir şey gelmeye başladı. Allah sonumuzu hayır etsin. Hemen ilk canlı bağlantımızı şöyle gerçekleştirelim ve bakalım, hemen bir alo diyelim. Alo.
1: Alo.
0: Evet, kiminle görüşüyorum?
1: Benim Ulaş, selamun aleyküm.
0: Oo, başkan ne yapıyorsun?
1: İyiyim vallahi, sen ne yapıyorsun?
0: Vallahi sürünüyorum ya. Anlattım
1: tamam,
0: sana.
1: Araba,
0: sen durun.
1: Araba işi tamam mı?
0: Vallahi bıraktım, oradan kaçtım.
1: Vallahi ben gelmezsin diye düşünüyordum bugün ya.
0: Ya bizde söz, biliyorum ben söz verdim mi tutmak zorundayım ya.
1: Aynen, eyvallah.
0: Yani salı perşembe ölmezsek buradayız. Hani çok büyük bir şey olmazsa geliriz.
1: İyi, Allah kaza bela vermesin.
0: Amin amin cümlemize. Sen nasılsın?
1: İyi, çok şükür vallahi geldik.
0: Geldin gene yerine. İyi, o da
1: geldim.
0: Güzel. Hayır, hayırlı uğurlu olsun.
1: Ben bir arkadaşlarıma sesleneyim.
0: Hadi seslen bakalım.
1: İyi, hadi bakalım. Aydın'da yatmakta olan can kardeşlerim, Abdullah Karademir, Muhammed Alakuş, kurtlarım Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Cafer Turan'a, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, yeğenim Sinan'a, Semih Çıtağ'a, Aytaş Demir'e, Bombacı Birkan'a, Erhan'a, Alperen'e, C9 Koğuş'una, değerli kuzenlerim Mehmet Erol'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, abim Ziya Ateş'e, kardeşim Tako'ya, İsmail Uğur Uzman'a, Hüseyin Kökten dayıma, değerli dostum Murat Yalı'ya, Yakup Can Tosun'a, Adanalı İbrahim Tuncer'e, İdris Akıncı'ya, Orhan Kılıca, Fecri Kılıca, Emircan Yazıcı'ya, Beyyel'de yatan kardeşim Ozi'ye, Hulusi'ye, Kapalı'da sayamadığım tüm dostlarıma, açıkta yatmakta olan dostlarım Yavuz Yaman'a, Aslan dayım Abdülaziz Demir'e, Fırat dayıma, Emrah Kılıca, Mehmet kardeşime, B112 koğuşuna, Aslan kardeşlerim İzmirli Tansel'e, Hızlı İmam'a, Ömer Yalı'ya, Mert Yalı'ya, Mahsun'a, Ahmet Kula,
0: evet,
1: Ozan kardeşime, ondan sonra açıkta beni tanıyan diğer dostlarıma, arkadaşlarıma, ismine,
0: evet,
1: ismini sayamadığım tüm dostlarıma gelsin. Çin'deki aslan yeğenim Ekrem Tavaslıoğlu'na, yeğenlerim Muhammed Ali Sancar'a, Mami'ye, dayım Serkan Tavaslıoğlu'na, Haşim kardeşime, tüm Çin'li kardeşlerime, park bahçede çalışan tüm dostlarıma gelsin.
0: Evet.
1: Geceye de bir söz bırakayım.
0: Tamam.
1: Bizi sevmeyenler ne kadar fazlaysa bizim varlığımız da o kadar çok olur.
0: Eyvallah.
1: Aslan her yerde aslandır.
0: Eyvallah.
1: Bu arada listede bloyu saymamışım, bizim bulaşık bloyu. Ona da gelsin.
0: Tamam, ona da gelsin o zaman.
1: Aynen. Buradan bir de C9'daki kardeşlerime sesleniyorum. Kuzey geldi yanıma. Allah'ın izniyle sağ salim, sıkıntısı yok yanımda. Haberleri olsun.
0: Tamam. Hangi parçayı gönderelim onlara?
1: Vallahi hangi parçayı gönderelim onlara? Nereye yazdım ben parçayı ya?
0: Evet. Neydi o parça?
1: Düşünüyorum da ezanla okunuyor. Aynen. Özgür Kaplan'dan Geceler Yangın.
0: Bir dakika. Özgür Kaplan Geceler Yangın değil mi? Tamamdır.
1: Evet.
0: Bu kadar mı?
1: Aynen kral.
0: Tamamdır o zaman. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet ol. Görüşürüz.
0: Sen de Allah'a emanet. Evet, başladık canlı bağlantılarla. Geç olsun ama güç olmasın değil mi? Ve bakalım hattımızın ikinci konuğu kim? Alo. Alo.
2: Selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Hızlı İmam, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Reise kavuşmuşsun.
2: Evet, reisinize kavuştum abi.
0: Eyvallah.
2: Neşemiz yerinde. Allah'ım çok şükür.
0: Amin.
2: Neşemiz bozmasın.
0: Amin. Amin valla.
2: Abicim ben kapalıda bulunan arkadaşlara seslenmek istiyorum.
0: Tamam, seslen.
2: Can abim Erkan Güneş, Mehmet Erol, Köksal Çakır, Sabri Taşçı, İdris Taşçı, Ömür Birtan Yücel, Muzaffer İsek, Semih Çıtak, Şafak Demir, Emircan Yazıcı, Adanalı Vedat, Gökhan Uslu, Savaş Taşçı, Uğur Kavas, İlker Kırbaş kardeşime, Tansar Selim, Motor Ali, Tako, İbrahim Kafalı, Kerim Gültekin, Ergün Yaman, Mert Pamukçu, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Kökten. Daha sonra açıkta bulunan arkadaşlara seslenmek istiyorum. İzmirli evet. Tansel, Abdülaziz Demir Dayıma, Fırat Gülüş Dayıma, Mahsun Coşut, Sergen Karatus'un, Hasan Gündoğan, Ömer Yalı, Sabahattin Yüregil, Emre Değer, Hüsnücan Canbaz, Ahmet Becerik, Salih Kavaz, Eyüp Denktaş, Kadir Öztürk, Hakan Yıldız, Ahmet Moran, Şahan Genç, Cio abi, Emrah Kılıç, Olcay Gülakar, değerli bacanağım İbrahim Sevimli,
0: evet.
2: Sadullah Avcı, Kenan Demir, Kadir Taş, Erdoğan Rim, Yavuz Yaman, Gökhan kardeşime gelsin bir de.
0: Evet.
2: Yine açıkta bulunan değerli kardeşim Ekrem Tavastoğlu ve babası Serkan Tavastoğlu'na gelsin. Bir de Özgür Saraç'a gelsin.
0: Tamam.
2: Nazil'de yatan Murat Şengüler dayıma gelsin. Abicim bir de.
0: Evet.
2: Derya Bedavacı'dan yıllanmış eşya.
0: Bir dakika hemen yazalım. Bir saniye. Derya Bedavacı.
2: Yıllanmış eşya.
0: Yıllanmış eşya. Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Evet. Günün sözünü söyleyerek veda etmek istiyorum.
0: Tamamdır.
2: Kime yürümeyi öğrettiysek bizi geçmeye çalıştı. Pes etmek yok. Çalışmalara devam edin arkadaşlar. Hiçbir zaman geçemeyeceksiniz. Sahneye çıkan arkadaşlara başarılar dilerim.
0: Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.
2: Hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun. Sağ olun. Evet devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye Vesio saatleri 21.57. Bu arada canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Ve bakalım hemen şöyle hattımızın ucuna kim geldi? Alo.
3: Alo iyi akşamlar. Ben Aydın Açık'tan Kuzey Aksay.
0: Evet Kuzey hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Burada öncelikle kapalıda bulunan arkadaşlarım, abilerime seslenmek istiyorum.
0: Tamam seslen bakalım.
3: Namı diğer bombacı Birkan Akbay, aslan abim benim, can dostum, can yoldaşım. Öncelikle buraya yeni geldim. Beni merak edecek olursa keyfim yerinde. 17 Ağustos'ta çıkacağım. Yanına vuracağım onun. Ondan sonra tekrar kapalıda bulunan C9 koğuşunda Abdullah Karademir, Orhan Kapkara, Cafer Turhan, Ömer Karaman, Şafak Karaman, Erhan Özdemir ve tüm C9 koğuşuna gelsin.
0: Tamam.
3: Ondan sonra Aydın Açık'ta bulunan çok sevdiğim abim Ulaş Tekeş, Hızlı İmam Rüstem Süzer, İzmirli Tansel, Ömer Yalı, Yıldırım Yıldız, Hasan Güldoğan ve tüm B112 koğuşuna gelsin. Öncelikle günün şarkısını bırakayım.
0: Tamam.
3: Aynur Polat Esmer'im.
0: Bir dakika. Aynur Polat Esmer'e evet. Bu kadar mı?
3: Esmer'im. Evet bu kadar. İyi akşamlar.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
3: Sağ ol. Siz Allah'a emanet.
0: Bu arada bir mesaj okuyacağım. Bugünler de geçecek. En güzel yarınlar bizim olacak. Sevgilim. Vardır Allah'ın bir bildiği hiç çıkmayacakmış, sabırlı yarın çıkacakmış gibi umutlu ol. Senden vazgeçmeyeceğim güzel kızım. Seni çok ama çok seviyorum. Nerol'um yazmışlar. Seni canından çok seven Battal ve annen Hilal. K3 koğuşunda yatan Nerol'uma demişler. Parçalarında birazdan yer vereceğim. Bir daha mesajlarına yer vereceğim birazdan. Hemen bakalım canlı bağlantılarla devam ediyoruz ve bakalım hatta kim var. Alo.
4: Alo. Alo. Selam aleyküm abi. Kolay gelsin. İyi geceler.
0: Allah
4: İyi
0: razı olsun. Hoş geldin.
4: Abi ben İbocan Acar abi. Nasılsın? İyisin?
0: İyiyim İbocan. Sen nasılsın?
4: İyiyim abi. Allah'a şükür. Sağlığını duyacağız.
0: Allah iyilik versin.
4: Kapalı bırakı dostlarım arkadaşlarım bir şarkı göndereyim abi.
0: Hadi bir gönder bakalım.
4: Buradaki açıklaki dostlarımı da abi.
0: Tamam hadi
4: gönder. Abi öncelikle aslan yeğenim Burhan Acar'a göndereceğim şarkı Armağan Olsun.
0: Evet.
4: Paşam nasılsın? İyisindir inşallah. Seni bekliyoruz. Girecek ayın 26'sında buradasın herhalde. İnşallah seni bekliyoruz paşam. Allah'ın izniyle geleceğim buraya. Kendine iyi bak, kendine dikkat et. Öpüyorum gözlerinden. Aslan eniştem Kadir Ertaş'a armağan olsun. Cömert Ertaş kardeşime, Gürkan Üşüntü kardeşime, Eray Gökbel kardeşime, İlker Kırbaş, Mahmut Ertaş. Bunlar armağan olsun. Bir de C7 koğuşunda yatmakta olan dayım Mahsut Tuğlu, Ayhan Ertaş dayıma, Yaşar Çatalbaş dayıma, Ersin Savar dayıma,
0: evet.
4: Aykut Elekçi kardeşime, Cavit kardeşi, Cavit Cevizci kardeşime, Ferdi Tarakçı'ya, Gökhan Abaylı abime, Onur Taşdelen kardeşime, bunlara selam olsun, armağan olsun abi. Bir de Emircan Üşüntü'ye selam olsun.
0: Evet.
4: Burada açıkta yatmakta olan da bir dakika, şarkıyı ben isteyeceğim. Açıkta yatmakta olan da Müşko Bayram Soysal'a, Saffet Can'a, bunlara armağan olsun. Arkın Üşüntü'ye, tamam. Ata Ertaş dayıma, Erol İpek kardeşime, bunlara armağan olsun abi. Hüseyin Şeliman'a, Erkan Süzen kardeşime.
0: Evet.
4: Yani unuttuklarım da kusura bakmasın abi. Şarkıyı istiyorum senden.
0: Tamam, hangi şarkı?
4: Hüseyin Öksüz.
0: Hüseyin...
4: aramızda dağlar mı var?
0: Öksüz, bir saniye yazalım. Aramızda dağlar mı var değil mi?
4: Aynen abi.
0: Dağlar mı var? Bu kadar mı peki?
4: Abi bir isim daha söyle. Sinan Taşlı kardeşime de gelsin. Tamam. Serdar Taşlı'ya da selam olsun.
0: Tamam.
4: Oğulcan Yıldırım kardeşime de gelsin.
0: Tamam.
4: Doğukan Akçin'e. Bu kadar abi.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Abi Allah'a emanet, teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi
0: Allah
4: geceler abi.
0: Allah razı olsun, sağ olasın. Evet. Devam ediyoruz. Bu arada 0532-686-7837. 0532-686-7837. WhatsApp'tan yazıyorsunuz bizlere. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Hemen bakalım şöyle hattımıza kim geldi. Alo.
5: Selamünaleyküm Çeneş abi.
0: Aleykümselam.
5: Ben Çine'den Özgür Kurtulan abi.
0: Evet Özgür, hoş geldin.
5: Abi geç kaldık bugün ya.
0: Vallahi başıma neler geldi bir bilsen. Vallahi kötü hiç gelmezdi şey insan.
5: Vallahi kötü bir şey yoksa gerisi önemli değil abi.
0: Ya yok, kötü değil de yani gelirken araç bozuldu. Aracı çekici çağır, çekiciyle çektir, bırak. Yani o yüzden... Hani başkası olsa bilmiyorum gelir miydi ama işte biz
5: gelmez.
0: Söz verdiğimiz için kaç olursa olsun yani. Ben biliyorsunuz Söke'den geldiğim için o yüzden biraz mesafe uzun. Hani höt diye şuradan dolmuşa binip gelemiyoruz. O yüzden
5: Allah
0: mecbur.
5: Razı olsun abi ya.
0: Eyvallah. Cümlemizden.
5: Allah başımızdan eksik etmesin sen abi.
0: Valla cümlemizi eksik etmesin ya. Yaptığım bir şey aynen yok abi. Benim
5: abi,
0: yani.
5: Sevdiklerimize sesimizi ulaştırıyorsun abi ya. Sağ ol abi. Daha
0: eyvallah.
5: Ne diyeceğiz senemiz.
0: Eyvallah. Allah razı olsun.
5: Sevdiklerimize sesimizi ulaştırıyorsun yani.
0: Hadi bir sevdiklerine ulaştır bakayım sesini.
5: Neyse abi, milletin hakkına girmeyelim. Hızlı bir şekilde aralım yani. Başkaları da ulaşacak. O an var seni. Neyse. İstek parçam abi. Öncelikle Aslan yeğenim Sefa Kurtulan'a gelsin. Onu da buradan çok çok gözlerinden öpüyorum. Sefa, kendine iyi bak. Hiçbir şeye kafa takma yeğenim. Biz iyiyiz. Aslan yeğenim İrfan Kurtulan'a gelsin. İrfan, sen de kendine çok çok iyi bak. Amcaoğlum Musal Kurtulan'a gelsin. Ali Kurtulan'a gelsin. Kardeşim Çelebi Karataş'a gelsin. Adil Eksen'e gelsin. Ferdi İşten'e gelsin. Fatih Bozit'e gelsin. Nazlı'ya yatmakta olan abim Mustafa Kurtulan'a gelsin. Ona buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderelim. Mehmet Öge'ye gelsin. Aydıner Öge'ye gelsin. Halil Gecekuşu'na gelsin. Kerem Gecekuşu'na gelsin. Mert Hazır kardeşime gelsin. İsmet Öge'ye gelsin.
0: Başka
5: abi bakalım isimlere. Tevzoğlu Poyraz Gülfüden'e gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler gönderiyorum. Poyraz Tevzoğlu, sen de kendine çok çok iyi bak. Tevzoğlu Aleksan Gülfüden'e gelsin. Burada Çin'de yatmakta. O da yan tarafımızda. Ona da buradan sevgiler, saygılar olsun.
0: Evet.
5: Abim Serhat Gülatlı'ya gelsin. O da burada. İlfan Sarı. Serhat abi de yanımda. Bir şeyler söylemişsin, sıkıntı yok. İzine gittiğinde halledecek işini, haberin olsun İrfan. Serhat abi söyledi buradan. Bir kısım şeyler varmış, halledecekmiş o izinde. Haberin, bilgin olsun yani. Kafana hiçbir şey takma yeğenim sen de. Kardeşim Sabahattin Yüreğine gelsin. Kahraman Güveç kardeşime gelsin. Buradan ona da çok çok sevgiler, saygılar. Son abi diyeceklerim bu kadar.
0: Tamam.
5: Arda Taşyapı'ya gelsin. Gazel Taşyapı'ya gelsin. Diyeceklerim bu kadar abi. Şimdi ufak bir not bırakalım.
0: Hadi bırak bakalım.
5: Efeşen'e gelsin. Bayanlar Koğuşu'nu yatmakta olan abi, halamın kızı Dudu Demircan'a buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum. Evet. O da kendine çok çok iyi baksın, hiçbir şey kafasına takmasın. Biz iyiyiz. Biz iyiyiz. Bir sıkıntımız yok çok şükür.
0: Evet.
5: Sonra Bayanlar Koğuşu'nda yatmakta olan... Tamam, karıştırdım ben. Bayanlar Koğuşu'nda yatmakta olan... Gül kaygısı da gelsin ondan.
0: Evet.
5: Çok çok istek parçalarımız. Bugünkü çalacak olan bütün parçalar... Halamın kızı Dudu Demircan'la Gül kaygısı da gelsin.
0: Tamam.
5: Bugünkü güzel çalacak olan parçalar. Oradaki abla ve kardeşlere gelsin. Onlar da bizim ablamız, kardeşimiz. Onlara da armağan olsun. Bütün bayanlara, ablalara, annelere, kardeşlere gelsin. Abi diyeceklerim bu kadar. Neyse bir parçaya geçeceğiz abicim.
0: Hadi geç parçaya bakayım. Neymiş o parça?
5: Abi bir Tahir'den isteyeceğiz abi gene.
0: Tamam söyle. Tahir'in hangisi?
5: Abi bu çalacak olan parça bugün Aslan Yeğenim Sefa Kurtulan'a gelsin. Yeğenim İrfan Kurtulan'a gelsin. Abi Tahir Çöy'den ben kendimi bile çekemiyorum. O parçalar. Bütün kader mahkumlarına gelsin. Aydın, Çin'e, Nazilli, Söke, ismini sayamadım. Bütün cezaevlerine gelsin. Kader mahkumlarına gelsin. Erdoğan Kaya'ya gelsin. Cüya'ya gelsin.
0: Evet.
5: Tesla 500'de Obama çocuklarına gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
5: Ha bu kadar. Serhat Gülaklı'dan B7 arkadaşı rica ediyor. Ondan B7'ye gelsin abi.
0: B7'ye de gelsin.
5: B7 koğuşuna.
0: Tamamdır.
5: Sonra
0: o zaman.
5: Sonra not olarak abicim. Heh. Kardeşimiz Diyarbakırlı VSR Balta'ya gelsin.
0: Tamam.
5: Diyeceklerim bu kadar abi. Kendine iyi bak abicim. İyi akşamlar.
0: Allah'a emanet, kendine
5: Allah'a
0: iyi bak sen.
5: Allah'a emanet ol. Bütün... Olma, ikinci almıyor. İkinci
0: tamamdır.
5: Almıyor.
0: Allah'a
5: i̇kinci alıyor mu abi?
0: Yok, almıyoruz. Kendine iyi bak. Allah'a
5: almıyoruz
0: emanet.
5: Almıyoruz abicim. İyi akşamlar. Kendine iyi bak abicim.
0: Bu arada... Ödemiş Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Atalay Bulut Aydın Ceza İnfaz Kurumu Kabir Koğuşu'nda yatan Özelim Lale Pınar Çubuk için Murat Yalçın'dan Yanarım ikimize şarkısını ve tüm şarkıları ona armağan ediyorum demiş. Özellikle ama özellikle Atalay Bulut'tan Kabir Koğuşu'nda yatan Özelim Lale Pınar Çubuk için tüm güzel parçalar armağan olsun demiş. Parçaları da göndereceğim. Mesajlarınızı birer kere okuyorum. Sonra şarkı öncesi bir mesajları daha okuyup şarkıya geçeceğiz. Evet, hemen bakalım hattımızda kim var. Alo.
6: Selamünaleyküm abi.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
6: İyi akşamlar abi. Nasılsın abi?
0: Allah razı olsun. Sen nasılsın?
6: Şükür abi. Ben Derman Baba da artık rızanını arıyorum.
0: Oo. Evet. Sen bayağıdır yoktun ya.
6: Abi varım da hattı düşürene aşk olsun. Şu an belki yemin ederim yayın açıldığından beri seni düşünmek için uğraşıyoruz.
0: Eyvallah, daha yeni başladık ya.
6: Evet, evet abi. Engin kardeşimle beraberiz abi, Engin Tanrı ile.
0: Evet.
6: O da seninle görüşmek için, düşünmek için uğraşıyor. Senin sayende abi sevdiklerimize, abilerimize seslenmek istiyoruz. Biraz daha bir kalabalık haberin olsun.
0: Tamam. Demiş.
6: Evet, başlıyorum ben o zaman abi.
0: Tamam, hadi başla bakalım.
6: Eyvallah abi. Bebeş Koğuşu'nda yatan öncelikle Azat abim başta olmak üzere Tercan ve tüm kardeşlerime selam olsun abi. Germencik'ten Necat dayıma, Necat Göl dayıma, Aslan abim Cem Oğuz abime, abi işini hallettim dediğini söyledim. Mur abime, Özgür Çocuk Tümce Resmet abime, Naim abime, amcaoğullarım Tarık Akkalay, Umut Akkalay, İsmet Dirdem, Hüseyin Baba da abime, Tanem ablamın Aslan'ın babası Hako abime, Hakan Karakaş abime, Yılmaz Aslan kardeşime, Mertcan Dinar abime, selamların iletildiği hepsinin, Mertcan abi haberin olsun, 6 saat bitirmezler abi. Emre abim 52, namı değer, Gökhan Erkan abim, Bebeşim Berberi Tolga Gürbar, Çete dayıma, Ali Akçan kardeşim var burada. Eşref Çeşme Kur'an, Süleyman Çeşme Kur'an, Fatih Bozüyüt, Özert'te yatan kardeşlerim Poyraz Gülfidan, İrfan Kurtulan, Ali Kurtulan, Ferdi İşten, Sercan Selingen, Ulaş Babada, Erencan Kurtoğlu, B6 koğuşunda yatan kardeşim Batuhan Bağ, Erhan diye biri yok kardeşim burada haberin olsun. B8'de yatan Ilıcabaşı'nın muhtarı Alican Ertal. Evet. Hüseyin Dan abime ve Azat kardeşime selam olsun abi. C8'de bulunan Ümit Kaya ve Ercan Yıldız abilerime de selamlar sevgiler. Gazete Taşşaplı kardeşime de aynı şekilde. Evet. Nazilli'de yatan kardeşim kuzenim Hazar Gökçen'e de çok selam olsun. Kardeşim ben açığa çıktım. Kurban haberin olsun. Selahattin Eguza, Süleyman Eguza, Onur Dalkulan'a, Süleyman Öge'ye. Burada açıkta yanımda yatan abilerim, kardeşlerime de çok çok selam olsun. Oktay Çiğ abime, Em abime, Antiye, Gökhan Gül, Ali Özen, Tayfur Gümen, Garip kardeşime de, Emir Hocam baba da amcaoğluma, Çelebi Karadaş abime, Hüseyin Şelivan abime, Yeter Bozcuğit abime, Arda Taşlatlı kardeşime, Atalay Bülbül kardeşime, Barış Okan abime, Doğukan Mustıcak kardeşime, Onur Trit kardeşime, Eren Karaca kardeşime, Ferhat Başaral, Mehmet Ercan abime, Müslüm Özdemir kardeşime, İstek Şarkımız abi, evet. Cengiz Kara'dan.
0: Bir dakika, Cengiz Kara, evet.
6: Kara'dan, evet, çok özledim.
0: Çok özledim.
6: Evet, bu abi günün sözünü söylüyorum.
0: Tamam, söyle.
6: Bu da başta Kadir Çeşme Kur'an benim dostum ve sonrasında Poyraz Gülfüzan kardeşime benden çok armağan olsun. Zor günlerin ağır bedelleri olur. Gözü alabilen yaşar. Benden ve Çelabi abiden Poyraz kardeşine armağan olsun.
0: Eyvallah.
6: Evet, Eder koğuşuna. D17 koğuşuna.
0: Bu kadar.
6: Çelabi abinin tüm sevdiklerine buradan armağan olsun.
0: Eyvallah.
6: Nazlı'da yatan abi Davut Bozyiğit. Davut Bozyiğit. Engin Can Üreyle kardeşimle abi Çelebi Karadaş abimin de çok çok selamı var.
0: Tamam.
6: Kendisine iyi baksın.
0: Aleyküm selam diyelim. Var mı başka?
6: Yok abi, sağ ol. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok sağ ol abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
6: Sen de abi.
0: Evet, Türkiye ve Stüdyo saatlerimizi 22.12 yaptık. Biz buradayız, değil mi? Buralardayız. Gelen mesajlarımız da var. Onlara da yer vereceğim. Değerli dinleyicilerim, mesajlarınızı okuyorum. Sonrasında da şarkılarınızı göndereceğim muhakkak. Aynı o şekilde şarkınıza da yer vereceğim. Nazilli E-tipi kapalı cezaevi D14 koğuşunda yatan Murat Artan'a gelsin bu şarkı. Ben seni her yerde bulurum. Seni çok seviyorum nefesim demiş değerli dinleyicimiz. Kibariye'den Gülü Soldurmam şarkısını istemiş. Ona da yer vereceğiz. Ya mesajları şimdi önden okuyorum. Sonrasında şarkınızı çalacağım zaman bir daha okuyacağım. Bilginiz olsun. Nazilli E-tipi kapalı cezaevi D14 koğuşunda yatan Murat Artan'a gelecek o şarkımızda ve bakalım hattımızda kim var? Alo.
7: Alo.
0: Evet, kiminle görüşüyorum?
7: Selamünaleyküm abi, ben Doğukan Akçin.
0: Doğukan?
7: Akçin.
0: Akçin. Ne yapıyorsun Akçin, Doğukan?
7: Evet. İyiyim abi, sen nasılsın?
0: Vallahi biz sürünüyoruz bu sıra.
7: Vallahi ne olur.
0: Vallahi her şey üst üste geliyor. Yatsam belki hiçbir şey olmayacak bende, değil mi?
7: Abi.
0: Ben yatsam diyorum belki hiçbir şey olmayacak. Ben yatamadığım için, dışarıda olduğum için hep başıma musibetler gelmeye başladı.
7: Hayır olsun inşallah.
0: Vallahi başımıza bir ton iş geliyor ya.
7: Allah beterinden korusun.
0: Kimlere sesleneceğiz?
7: Abi sayıyorum.
0: Hadi say bakalım.
7: Açıkta yatmakta olan Yavuz Yaman abime, Ahmet Kul abime, Latif Göbekli'ye, Ferit Temer'e, Ebru Taç dayıma, Zeki Akbulut dayıma, Yılmaz Dinler abime, Ulaş Tekeş abime, İbocan Acar kardeşime, Servet Akkay abime,
8: Servet Akkay
7: abime, Kapalı'da bulunan Azat Kul abime, Şafak Demir abime, Şahin Demir abime, Mehmet İnan Işık abime, Yaşar Sadıç abime, değerli dostum Ali Yaburba'ya, Mişko'ya, B2'de yatan Selçuk Aslan'a. İstek parçamı söyleyeyim mi abi?
0: Söyle.
7: Enes Yıldırım.
0: Bir dakika.
7: Zalim.
0: Enes Yıldırım.
7: Bir de bizden burada Yaşar dedi var abi, ona gelsin.
0: Tamam, ona da gelsin. Bu kadar mı?
7: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
7: Sen de abi, görüşürüz.
0: Allah'a emanet. Bu arada bizim Mutlu Bastı çıktı herhalde. Mutlu Bastı çıktı herhalde. Kendisinden ses soluk alamıyoruz. Çıkmıştır inşallah ya. Cumartesi çıkacağıdı. Hemen bakalım şöyle hattımıza. Bu arada Raife de sevgiler selamlar olsun. Raife sevgiler selamlar olsun ona da. Koğuş arkadaşlarına da. Çağlar Başkan'a, Yagi'ye, Serkan'a. Serkan da bir izne çıksa da şu arabanın altını komple bir yıkasa yani, değil mi? Bakalım hemen hatta kim var. Alo.
9: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
8: Nasılsın abi?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Sen nasılsın?
8: İyi abi, çok şükür. Ben Germencik'ten Mişko abi.
0: Evet Mişko. Kimlere sesleneceğiz?
8: Evet, abi. Abi kime sesleneceğiz? Öncelikle bir şarkımızı söyleyelim abi.
0: Tamam, söyle.
8: Uygar Doğanay'dan Oy Hasret.
0: Bir dakika, Uygar Doğanay Oy Hasret. Evet.
8: Evet abi. Abi dostum Akif Kaya, abim Fatih Yıldız Çoban, B11'de yatan Toma, Kadir, Akın, Barış Ak, Süleyman, Ferdi, Hasan, Recep, Uğur, Çizik, Halil İbo, Cömert, Cemal, Can, Mehmet Erastan, Hüseyin, Sinan, Mustafa Dayı, Cafer abi, Barış, Serkan, Zina, Umut Akçay, Murat Bozi, Muzaffer Bozi, Halil Akrancı, Bito, Alpes, Ahmet Sevi, Ahmet Palabıyık, Mehmet Güneş, Tugay, Uğur Ecevit, Muratcan Gülüç, Fırat Yılmaz, İbocan Dinar, Eraycan Perker, Tahir Akgüz, Serdar Sezer, Büfeci Serdar, Gökhan, Barış, Savaş, Hakan Eroğlu. Bir daha bir D15'te yatan İsa, faksını aldım kardeşim. Bu hafta cevabını yollayacağım.
0: Evet.
8: Bedirhan Gümüş, Özkan Yelkıran, Selçuk Irgat. Bir daha abicim, bu şarkı Ceren yengemizden Tom abimize gitsin.
0: Tamam.
8: Tom abi, Ceren yengenin de sana çok çok selamı var. Seni çok seviyormuş. Bir de Mehtap Özel'den, kardeşimden Osman Özel ve oğlu Feryat Aydoğdulu'ya gelsin.
0: Bu kadar mı?
8: Evet abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
8: Ben de abi.
0: Evet, Türkiye Vesto saatlerini 22.17 yaptık. Gelen mesajlardan da bir şarkı göndereceğim. Şöyle hemen bakalım hattımıza kim geliyor? Alo.
9: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
9: Hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun.
9: Ben Açık Ceza Kurumu'ndan Emre Toprak.
0: Evet Emre, hoş geldin.
9: D10'da yatan Tarkan Öztürk, Onur Karacan, Müslüm Tok, Hikmetullah Emul, Cemal Durmuş, Halil Şentöz, Abdullah Kapta, Savaş Kaya, Furkan Emul, Kadir Emul, Sunan Tutan, Onur Yıldırım, Süleyman Deştiman ve B11 konuşunda yazan Gökhan Tezer kardeşime buradan çok selam söylüyorum.
0: Aleyküm selam.
9: Bir de yanımda bir tane arkadaş var. Ben ona vermeyeceğim. Kendisi konuşmayı beceremiyor ama maymundan 5 dakika önce doğmuş Sadık Köse arkadaşımız.
0: Evet.
9: İsmail, B2'de yatan İsmail Çaylı abisine çok çok selam yolluyor.
0: Evet.
9: 9 aydır burada yatıyormuş, ondan ona ulaşamıyor olabilirmiş. Öyle söyledi. Bir de Murat Çelik, Akrep Serdar, Ali Altın, Semih Benlioğlu, Eyüp Kaplan, Suudi Engün, Erdin Şapkın, Hüseyin Külter, Neşet Ertuğ, İbrahim Tayfun, Mami, Onur Çalışkan, Burhan Danış.
0: Evet.
9: Bana çok çok selam söyledi. Şarkımı da söyleyeyim mi?
0: Söyle.
9: Müslüm Gürses'ten Meselem.
0: Bir dakika. Müslüm Gürses Mesele. Tamam. Bu kadar mı?
9: Akrep, evet, Akrep Serdar'ın çok çok selamı var. Bir arkadaşıma veriyordum, o da kendi kardeşine selam yollayacak.
0: Valla ikinciyi almıyorum. İkinciyi almıyorum maalesef, bir daha arasın.
9: İkinciyi almıyor musun? O zaman
0: maalesef.
9: Ben yollayayım. Buradan
0: hemen
9: Gökhan
0: sen yolla.
9: Tezel'e çok çok selam yolluyorum. Okan Tezel ikisi benim yanımda.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
9: Bu kadardır.
0: O zaman eyvallah, kendine iyi bak. Allah'a emanet. 22.19 yaptık Türkiye saatlerimizi. Biz buradayız. Şu mesajlardan hemen göndermem gereken var. Hatta şu canlı yayını da alayım. Daha devam edeceğiz. Buralardayız. Hani kaçmıyoruz ama bekleyenler var mesajların. Onu okuyacağız ve şarkısını göndereceğiz. Bu canlı bağlantı sonrası ve bakalım hemen attığımızda kim var? Alo.
10: Selamünaleyküm abi. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Aydın Açık'tan İzmirli Bay Tansel.
0: Tansel hoş geldin.
10: Hoş bulduk abim. Ne yapıyorsun? Nasılsın?
0: İyiyim vallahi, çok şükür. Sen nasılsın?
10: Şükür abim, aynı devam, cezaevi şartları.
0: Allah iyilik versin. Öyle deme ya, dışarıdan iyidir gene.
10: Nerede abi?
0: Ya dışarısı daha fena ya. Sürekli bir şeyler gidiyor. Öyle düşün.
10: Sıkıntı, sorunlar bitmiyor abi.
0: Evet evet.
10: Evet abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
10: Öncelikle beni şu an radyolarının başında dinleyen, beni bu yaşıma kadar yetiştiren ve büyüten annem ve babama sevgiler ve saygılar göndermek istiyorum.
0: Evet.
10: Sonrasında başta Aydın Kapalı'da yatmakta olan Aslan abim Emircan Yazıcı'ya, Mehmet Erol abime, Şafak Demir abime, Çin Açık Cezaevinde bulunan kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu'na, babası Serkan Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ere'ye, Aydın Açık'taki Aslan abim Reis Ulaş Tekeş'e, Abdülaziz Demirdayım'a, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Mahsun Çoşut'a, Ömer Yalı'ya, Emrah Kılıç'a, Muhammed Ulu'ya,
0: evet,
10: Hasan Gündoğan'a, Ali Rıza Ay'a, Sergen Karatos'una, Sebahattin Yüregil'e, Metin Uyan'a, Kadir Taş'a, İzmirli Merdo'ya, Cio abiye, Kuzey Aksa'ya, Arnavut Emre'ye, Altın Makas Berber Şahin'e, Salih Oğuzhan Kavas'a, Şino abiye, Cine, Yıldırım Yıldız'a, Aşkın Yavuz'a, B2-16'daki Memo kardeşime, tüm B1-12 koğuşuna, Park Bahçe'de bulunan Barış Öcal, Ali Fenerci'ye selam ederim.
0: Evet.
10: Moskape'den Kader parçasını istiyorum abi.
0: Kimden, bir daha söyle?
10: Moskape.
0: Moskape.
10: Evet.
0: Hangi şarkısıydı? Kader.
10: Moskape Kader parçasını.
0: Kader. Tamam, bu kadar mı?
10: Geceye bir de söz bırakmak istiyorum.
0: Hadi onu da bırak bakalım.
10: Hayat yollardan çizilmiş olsa bile bu yollardan birini seçeceksin. Seçtiğin yolda ölüm olsa bile selam verip geçeceksin.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
10: İyi, bu kadar abi.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet. Evet, bir mesaj okuyacağım dedim. Bir mesaj okuyayım. Sonrasında canlı bağlantılara devam edeceğiz. Hemen bakalım şu mesaj, çünkü geleli oldu. Onu okuyalım. Şimdi bakalım. Bugünler de geçecek. En güzel yarınlar bizim olacak sevgilim. Vardır Allah'ın bir bildiği, hiç çıkmayacakmış. Sabırlı, yarın çıkacakmış gibi umutlu ol. Senden vazgeçmeyeceğim güzel kızım. Seni çok ama çok seviyorum. Nerol'um, seni canımdan çok seven Battal ve annen Hilal. K3 koğuşunda yatan Nerol'uma ihtiyacım var Acıoğlu demişler. Bu güzel parçayı bir dinleyelim. Onun hemen sonrası yine buradayız. Özellikle ama özellikle Battal ve annesi Hilal'den Nerol'uma demişler. K3 koğuşunda yatan, onun için dinliyoruz. Onun hemen sonrası yine canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Mesajları da böyle aralara serpiştiriyorum. Şu güzel parçayı dinliyoruz. Arkasından buradayız.

0: Evet, devam ediyoruz. Bu arada şarkı yanlış oldu demiş değerli dinleyicim, ama bizim diyorum ya sana, yani bizde YouTube orası işte sizin elinizdeki gibi şey yok, imkan yok, şarkı indiremiyoruz. Bize ne yazdıysan onu yazıyoruz aramaya, aramada ne çıkarsa onu gönderiyoruz. Vallahi benlik bir şey değil, istek sahibine de seslenelim yani. Şey yok ha, o şarkıyla alakası yok, o öylesine gelmiş oldu. Neyse, şöyle bir hemen bakalım. Şöyle bir bakalım. Hemen hattımızda kim var? Alo.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Nazil Açık'tan Karam.
0: Karam, hoş geldin. Uyumadın mı sen?
1: Ne yapıyorum ben de uyumam ya. Ben işte gün var ya, senin şarkıları dinlemekten 3.30'da uyudum ancak.
0: Nasıl, şarkılarım iyi ama, iyi ama değil mi?
1: Vallahi on numara şarkılar çaldı. Şarkıyı kapatam diyeyim, kapatamam. Düzgün şarkı çıkıyor, güzel.
0: Yo, ben
1: daha
0: onu sizin istediğiniz şarkıları ayarlıyorum böyle. Listeyi öyle kaydediyorum kendime artık. Onlar evet. Çalıyor yani akşamları. Benim olmadığım günlerde onları atmaya çalışıyorum.
1: Evet, onlar çalıyor. Ben akşam yani bayağı bir güzel şarkılar dinledim. Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Şimdi abi Aydın Açık Ceza ve Kapalı Cezaevindeki abilerim, kardeşlerim seslenmek istiyorum buradan.
0: Evet.
2: Dikkat et, araba arıza yapmasın.
1: İrfan Çeşmeci kardeşim, Ozan Çeşmeci abim, Zeki Akbulut dayım, Arkun Üçüntü kardeşim, Orhan Tirit dayım, Ahmet Ballı kardeşim, Müslüm Karalıman abim, Ferdi Doğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Cihan Gül abim, Cem Oğuş kardeşim, Seyfettin Göl dayım, Bilginer Göl eniştem, Necati Göl, Büyük ve Küçük, Akrep Serdar, Gökhan Endek, Gamal İbrahim dayı, Taner Doğan, Ali Tereli, Fethi Karaduman, Mişko, Uğur İşli. Abi bunlar selam olsun.
0: Bir aleyküm selam. Nazilli,
1: Açıklı yatmakta olan abilerim, kardeşlerim. Adem İnci, Reber Genç, İsmail Ülker, Ferit Yolcu abim, Tolga Yılmaz abim, Şevki Sert abim, Osman Menekşi dayı, Berkay Karagöz, Volkan Kaya abim, Mehmet Hakan kardeşim, Yörük Ahmet, Sercan Demirezen,
0: evet.
1: Yage, Ahmet Canlı, Sinan Özen, Mustafa Kurtalan,
0: evet.
1: Ali Marsak, Aydın Öge, Mehmet Öge, Escobar Adem Bide, Serkan, Sökeri Serkan, Tahir Ayan, Çağlar Başkanı gelsin,
0: evet.
1: Ahmet Çeliksoy, İdris abi gelsin, Mehmet, Yusuf Ali Döner, İbrahim Durhan, Onur Deniz abim, Şakir Yılmaz abim, Kapalı'daki yatmakta olan Nazilli, Kapalı'da yatmakta olan Egemen Güney kardeşim, Buduk kardeşim, Cihan Dinar kardeşim, Velat Yakoğlu kardeşim, Batuhan Çavuşoğlu'na selam olsun abi.
0: Evet.
1: Valla istek şarkımızı da geçelim abi.
0: Hadi geç bakalım, neymiş o?
1: Geçelim. Hangi şarkıda o? Tayyip Uşar'dan Sen Ol Başımın Tacı.
0: Kim söylüyor onu?
1: Tayyip Uşar.
0: Bir dakika. Tahir Uçar, tam şarkının ismi neydi ya?
1: Sen Ol Başımın Tacı.
0: Sen Ol Başımın Tacı. Tamam. Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Gecen hayırlı olsun abi.
0: O kendine zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak. Abi işte şarkı biraz karışıyor, evet. O yüzden diyorum ya, işte arşivde olan şarkılar belli. Ben senin yazdığının aynısını yazdım, o çıkıyor valla. Ben de anlamadım. Evet, devam ediyoruz. Bu arada ben hemen hatırlatmayı yapayım. Ne yapıyorsunuz? Bu arada bakın, 0532 686 78 37. 0532 686 78 37. Bizim WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Hani oradan size bir metin geliyor. Bu da bize sadece destek amaçlıdır. Bu arada Instagram'dan da lütfen hani beni takip edin de, ben oradan canlı görüntülü yayın açacağım. Ama takipçi sayım az olduğu için, beni beğenen de olmadığı için maalesef. Abi kimse yok ya. Beni takip etmiyor kimse. Bu arada DJ BY Keles, yani DJ BY Keles ile Arıza Show yazdığınızda Instagram'da çıkar. Hemen böyle siyah bir profil resmi var. Bakalım hemen kim var hatta. Alo.
3: Alo, selam aleyküm.
0: Serkan.
3: Abi araba arıza yaptı, yolda kaldım ya.
0: Ben de dalga geçsem. Sen ne zaman tatile geleceksin?
3: Abi ben ne zaman tatile geleceğim? Haziran'ın 25'inde.
0: Haziran'a daha çok var. O zamana benim araba ne olur Allah bilir.
3: Vallahi senin araba ne olursa tam dükkan kapalı galiba bizim ya.
0: Yo, açıktı bugün, kamyon yıkıyorlardı, gördüm.
3: Hüseyin abinin annesi hastanede, biliyor musun?
0: He, biliyorum. Bilmiyorum, duydum duydum geçen.
3: Uğradım o zaman sen.
0: Ya uğrayamadım da hani biliyorum yani.
3: Şeyden paylaşmıştır. Instagram'da falan paylaşmıştır.
0: Evet.
3: Oradan görmüşsündür. Sen ne yapıyorsun abi?
0: İzledi vallahi mi? Şükür sürünüyoruz. Bir yandan ya. Baba bir yandan araba.
3: Baba nasıl oldu?
0: Şükür vallahi salı günü şey oldu. Hatta ne salısı ya, işte pazartesi oldu. Bugün iyi.
3: Anji oldu.
0: Ondan sonra kalp pili falan bayağı bir şeyimiz var yani.
3: İşte bizim için abininki de yarın olacakmış. Hatta üzülüyordu. Abi dedim niye üzülüyorsun, bir şey yok onda. Ne yapayım diye üzülüyorum diyor. Abi dedim üzülecek dedim bir şey yok ya.
0: Aynen öyle.
3: İyi tamam abicim, ben buradan göndereyim sevgilerimi.
0: Hadi gönder bakalım.
3: Kapalda yatan C14 kursuna Taner Tunç abime, Mehmet Şirin Tunç abime, Ulaş Tosun'a, Yasin Altınbaş'a, Okan Şanlı'ya, Yokoji Kenan'a, Ömer Şenol'a, Süleyman Türkmen'e, Süleyman Egus'a, Mahmud El Atom'a.
0: Evet.
3: Tüm C14 kursuna sevgiler saygılar gönderiyorum. E4 kursunda yatan Ömer Kalan kardeşime, E6 kursunda yatan Süleyman Erkan dayıma, Bahri Usta'ya, Kasap Sadık'a, Türkan Say abime, E7'de yatan Savaş Aksu kardeşime, Berber Selahattin'e, Nihat Coşkun'a gelsin, Çaycı Bekir'e, Terzi Uğur'a gelsin, Açıkta yatan Karam kardeşime gelsin, Gökhan Erdoğan abime gelsin, Ali Bulut kardeşime gelsin.
0: Evet.
3: Çağlar Başkan'a gelsin. Kurtarıcı evet. Mehmet'e gelsin. Ondan sonra benim tanıdığım herkese gelsin abi.
0: Kurtarıcı Mehmet de çıkması lazım, az kaldı. Ne zaman gidiyor?
3: Kurtarıcı Mehmet'in vallahi 20-25 günü falan kaldı
0: oh,
3: abi.
0: Oh. Bak o olsaydı gelir arabamı çekerdi benim.
3: Çekerdi vallahi abi. Çekerdi. Nerede kaldın ki sen?
0: Çok müsait bir yerde.
3: Müsait bir yerde.
0: Valla tam Sazlıköy'de kaldım.
3: Sazlıköy'de kaldın.
0: He.
3: Valla abi söyleseydin bizim şeyi falan gönderirdik ya, kurtarıcı var ya, bebeğim var Bekir.
0: Yok canım, aradık bizim de var. Geldi çekti de gelene kadar zaten bir saat geçti. Yükle indir derken.
3: Abi, Allah kaza bela vermesin abi.
0: Amin amin valla.
3: Geç olsun güç olmasın diyorlar ya.
0: Öyle de daha bugün yaptı biliyor musun? Ona kızıyorum
3: Allah
0: zaten.
3: Allah.
0: Al dedi, tamam dedi, bindim. Hadi dedim bir üstümü değiştireyim, sanayideydim. Hadi gideyim dedim yayına. Abi Sazlıköy'e vardım. Aha dedim yandım. Bir baktım kaldı gene.
3: İşte ondan sonra diyorlar yok sanayide iş yok. Sanayide sen
0: buradan,
3: yapmazsan
0: evet,
3: iş olmaz.
0: Buradan sanayicilere sesleniyorum. Yani. Üstlerinden hep atıyorlar.
3: Anladım ben abi, gerek yok.
0: Anlatmaya gerek yok zaten. Ta sabahın 7'sinde İzmir'e gittim, düşün gari. Daha ne yapayım
3: abi,
0: ben?
3: Şarkımızda zarardayım, ziyandayım.
0: Sana yok, biz hep zarardayız zaten.
3: Hep zarardayız abi, yapacak bir şey yok. Tüm C14 koşuna sevgiler saygılar gönderiyorum. Özellikle Taner Tunç abime hayırlı akşamlar diliyorum. Allah rahmet versin abi. Kendine iyi bak. Sağ ol abicim.
0: Tamamdır. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Sağ ol abicim, sen de.
0: Eyvallah. Aha, sorma benim başıma neler geldi vallahi ya. Abi bir de var ya, bugün sabahın 7'sinde kalktım, akşama geç kalmayayım diye İzmir'e gittim. Emanet birinden araba aldım, gittim şanzımancıya, yaptım dedi. Tamam kardeşim, sıkıntı yok dedi. Abi arabayı akşam teslim aldım, bir dakika sonra geri kaldım. Yani bu biraz acayip oluyor ya vallahi. Buradan tüm sanayi esnafına sevgiler selamlar olsun. Bakalım şöyle hattımızda kim var. Alo.
4: Alo, hayırlı akşamlar abi.
0: Allah razı olsun.
4: Nasılsın abi, iyisindir inşallah.
0: Allah'ıma bin şükür olsun, sen nasılsın?
4: Vallahi iyidir abi ya. Mutlu abi gönderdik Allah'a.
0: Gönderdin mi? Aramadı beni. Aramadı beni.
4: Vallahi mi?
0: Vallahi.
5: Bana versene bir şey söyleyeceğim.
4: Bir dakika abi, konuşayım onu sonra. Aramadı mı?
0: Vallahi aramadı beni. Ben arar diye vallahi bekledim, aramadı vallahi.
4: Arar abi de telefonu yoktur onun ya.
0: Ha. Bir yerden ya arardı ya.
4: Tabii canım, bir yerden bulurdu da. Ben yine ona haber salırım abi senin.
0: Neyse,
4: için ya.
0: Neyse tamam. Kimlere sesleneceksin?
4: Vito geldi, Alpezcan geldi, Kadir Ertaş, İbocan Acar, Serkan Akrancı, Gökhan Terit, Deniz Gökçe, Müslüm Karaduman, Ethem Karaduman, Taner Doğan, Ahmet Akcan, Ayhan Ertaş, Hatay Ertaş, Ozan Çeşmeci, Mehmet Ercan, Ferro Başaral, Vedat Yakoğlu, İbo Can Dinar, Doğukan Endek, Gökhan Endek,
0: evet,
4: Zeki Akbulut, Memo Dayı, B1'de onun selamı olsun buradan. Baba Kartal, İkbal Doğan, Sinan Taşlı, Ali Zentur, Hasovar, Arda Taşyapı, E9'u yatan Ziya Ateş, Komutan evet. Emre, Serdar Karaduman, Mardinli Yusuf Tirit, Necati Karabacak, Necati Göl Küçük ve Büyük, Berkan Topal, Şevket Acar abim, Denizli'de onu da buradan çok çok selam olsun Denizli abime. Cemil Yaburga, Ali Yaburga, Onur Tirit Aslan yeğenim, Alettin Çeşmeci, Oktay Ayhan, Fırat Ayhan, Ferdi Gökbel, Olcay Çatalbaş, Burhan Acar.
0: Evet.
4: Abi B216 koğuşunda yatan kendi arkadaşlarım bunlar benim. Aşkın Yavuz dayı. Okkal Hatun'a mektup gönderdi. Mektubun cevabı gönderdiler mi diye bir soruyu onu söylemek istedim.
0: Evet.
4: Aytekin dede Aytekin Tokbaş, onu da B1'deki arkadaşlarına çok çok selamı var. Emrah Kılıç Aslan abim, Hüseyin Kara, Mehmet Öncel Aslan kardeşim, Onur Öztürk Aslan kardeşim, hepsi bunlar abi benim.
0: Evet.
4: Osman Yılmaz Kepçeci, Mustafa Düzenli, Kaan Oyucu, o da Aslan kardeşim abi. Eyüp Han'dan Firar'dayım abi.
0: Eyüp Han, Firar'dayım.
4: Bir dakika.
0: Tamam, bu kadar mı?
4: Bu kadar. Abi bir abim vardı.
0: Yok, burada, ikinci kişiyi almıyorum ya. Sana söylesin. Valla sana söylesin, sen söyle.
4: Beni söyleyecekmişim, ben söyle verecekmişim.
5: Tamam, söyle ona. De ki Aydın Kapalı'da yatan de abi, kardeşim Mert Kırbaş'a.
4: Aydın Kapalı'da yatan Mert Kırbaş'a.
5: Fevzi Paşalı Ciyo Baba.
4: Fevzi Paşalı Ciyo Baba.
5: Burak Topaloğlu.
4: Burak Kapaloğlu.
5: Topaloğlu.
4: Sofiye.
5: Sofiye. Taner Tunç, Şerit Tunç.
4: Taner Tunç, Şerit Tunç.
5: Rıdvan Tunç.
4: Rıdvan Tunç.
5: Hepsine selamlarımı söylüyorum.
4: Hepsinin selamları var.
5: Söylüyorum. Bir de Mert Kırbaş'ın çok değerlisi kabirdekine gitsin.
4: Mert Kırbaş?
5: Mert Kırbaş'ın çok değerlisi kabirdekine gitsin.
4: Çok değerlisi kabirdeki arkadaşına gidecekmiş.
0: Eyvallah. Bu
4: o
0: kadar
4: da kabirdeki tüm bizim Germencik romanlarına selam olsun onların arkadaşlarına.
0: Tamamdır. Bu kadar mıdır?
4: Evet. Bu kadar vallahi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Sen de abi Allah'a emanet.
0: Bu arada valla Instagram'dan böyle bazen canlı yayın açayım diyorum. Hani insanlarla oradan görüşelim, yazışalım. Oradan direkt canlı yayındayken görsün insanlar kimin konuştuğunu istiyorum ama abi takipçim az olduğu için diyor ki Instagram sen açamazsın bu yayını diyor. Evet abi, bizim de takipçimiz yok, sevenimiz yok yani. 21 tane takipçimiz varmış, olmaz ki. Olur mu böyle şeyler? Olmaz. O yüzden ne yapıyorsunuz? Destek oluyorsunuz. Hemen DJ Baykeleş, yani DJB'ye Keleş yazıyorsunuz. Karşınıza zaten DJ Baykeleş ile Arsa Show çıkacaktır. Orayı takip ediyorsunuz. Ve bakalım şöyle hemen hattımıza kim geldi. Alo.
6: Alo abi, iyi akşamlar abi, selamünaleyküm.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
6: Ben Aydın Açık Cezaevinden Eren Yavar abi.
0: Eren Yavar.
6: Evet.
0: Evet Eren.
6: Aydın
0: Seslen bakalım.
6: Aydın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Aslan abilerim, Umutcan Yavar, Hüseyin Aydın, Berat Aydın, Umut Aydın, Aslan amcalarım, Ferhat Aydın, Kerem evet. Aydın, Aslan abim Müslüm Aydın, Aslan dayım Ümit Kaya, ondan sonra kardeşlerim Berat Kaya, Yusuf Kaya, abim Akif Kaya'ya, beni sevip sayan herkese gelsin abi, tüm evet. ortaklar çocuklarına gelsin, bir de şarkı isteğim var abi.
0: Nedir o?
6: Uygar Doyanalı'dan Faili Meçhul.
0: Bir dakika, Faili Meçhul. Bu kadar mı?
6: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
6: Sen de abi, görüşürüz.
0: Sağ olasın. Bu arada hemen bir mesaj yapacağım. Şu mesajı da araya sıkıştırmam lazım. Çünkü uyuyor benim dedi. Hemen nerede o mesaj? Nerede o mesaj? Şuydu herhalde, evet. Nazilli E tipi kapalı cezaevi D14 koğuşunda yatan Murat Artan'a gelsin bu şarkı. Ben seni her yerde bulurum. Seni çok ama çok seviyorum. Nefesim demiş. Kibariye'den Gülü Soldurmam şarkısı istenmiş. Onu göndereyim, arkasından devam ediyoruz.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye ve SEO saatlerimiz 22.46 ve canlı bağlantılarla devam edeceğim. Gelen mesajlarımız da var. Onlara da tabii ki arada hemen böyle kaynaştırıyorum. Bilginiz olsun. Evet. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hemen şimdi 0532 686 78 37, 0532 686 78 37, WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz ve hemen bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm. Kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Abi geçmiş olsun.
0: Allah razı olsun. Sağ olasın.
1: Abi 7.30'da neden gelmedin abi?
0: Gelemedik abi. Allah izin vermedi gelmeye.
1: Nasılsın abi? İyisin inşallah.
0: İyiyim valla, çok şükür. Sen nasılsın?
1: Allah razı olsun abi. Ben Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum ben. Azar Durak abi.
0: Evet Azar.
1: İsimleri sayacağım abi.
0: Hadi say bakalım.
1: D15'te Kerem Durak, D16 Şahin Durak, C1 Emrah Durak, C16 Yasin Çobanoğlu, C16 Mustafa Kiracıoğlu, Mertcan Dikmen, C15'ten Ekrem Beyazduman, Ethem Beyazduman, Hatip Kılınç, B5'te Bayram Yalvaç, dayıma selam olsun. Açık Cezaevinde Serdar Demir abime, Aydın Bulun, Serhat Bora, Berke Yılmaz, Bilal Taşkın, İdris Yörüklü, Orhan Ertem, Ahmet Elçik, Cüneyt Gezerge, Cevo Türkmen, Yusuf Halit, Erkan Akbalık, Turan Salkıntaş, Aliber Küçük, Cengiz Bölükbaş, Sinan Öz abime çok çok selam olsun herkese. İnşallah tez zamanda herkes ailesine kavuşur. Allah tez zamanda ailenize kavuşsun inşallah.
0: Amin. Ne göndereceğiz?
1: Şarkıda Hazar Yıldız Bilsen şarkısı abi.
0: Hazar Yıldız Bilsen. Tamamdır. Evet. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Allah herkesi kurtarsın inşallah.
0: Amin. Amin. Kendine iyi bak.
1: Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır.
0: Aynen öyle. Kendine
1: Allah
0: iyi bak.
1: Emanet abi,
0: Allah'a emanet. Sağ olasın.
2: İsmimi anlarlar meçhul suçlarda, hüzünler saklanır beyaz taşlarda.
0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve SEO saatleri 22.48. Ve bakalım hemen şöyle bir saniye. Bir saniye hemen bakalım. Hattımıza kim geliyor bir bakalım. Alo.
3: Hayırlı akşamlar Keleş'im. Geçmiş olsun, ben Akrep Serdar. Serdar Karaduman.
0: Allah razı olsun abi.
3: Abi 7 kere düşürdüm. 7 kere attı beni ama 8.de buluştuk. Allah nasip eyledi.
0: Valla nasibinde varsa zaten oluyor bak. Yani
3: oluyor
0: değil.
3: Oluyor, oldu valla, oldurduk, zorlandı, oldurduk yani.
0: Aynen öyle.
3: İyisin abi, nasılsın?
0: Vay, şükür diyelim ya, bu durumumuza da şükür.
3: Tamam, Allah her şeyin beterinden korusun, Allah yar ve yardımcımız olsun. Kötü günler de insanoğlu için, iyi günler de insanoğlu için. Önemli olan sabredip Allah'a şükür etmek.
0: Aynen öyle.
3: Yani bunu da şükürler olsun diyelim. Nasılsın abi, iyisin değil mi?
0: İyiyim valla, şükür.
3: Oldu, Allah iyilik versin abi.
0: Cümlemize.
3: Ben buradan abi bazı arkadaşlarımı seslenmek istiyorum.

0: selam göndermek istiyorum. Senin vasıtasına bu arada çok sağ ol. Allah razı olsun bu programı yaptığın için. Sadık Köse kardeşim, Ömer Deniz, Mehmet Tuna, Ergün kardeşim, Ahmet Ballı, Tamer Tunç, Sadık Köse demiştim, Hüseyin Taşlı, Murat Çelik, Ulaş Teke, Onur kardeşim, ondan sonra yine Onur Çalışkan, Hetem Karaduman, Müslüm Karaduman, Mehmet Bostaş, Ramazan Taşlı.
1: Evet.
0: Allah abi bir an heyecan oldu biliyor musun? Ne diyeyim işte, B17 koğuşuna, B18 koğuşuna, B19 koğuşuna, B112 koğuşuna.
1: Evet.
0: B26 koğuşuna, B24 koğuşuna, B25 koğuşuna selamlarımı gönderiyorum.
1: Aleyküm selam.
0: Ve Ömer Deniz kardeşimin.
1: Evet.
0: D10'daki kapalıdaki koğuş arkadaşlarına buradan onun selamı var. İletmemi söylediydi. İleteyim üstünde kalmasın.
1: Evet.
0: Bu kadar abi, ne diyeyim, sesimizin duyduğu bütün herkese selamlar olsun. Kapalı cezaevinde, açık cezaevinde olan kardeşlerime. C1 koğuşunda selamlar olsun.
1: Evet.
0: Ve istek şarkımı da asker babasıyım biliyorum abi, ne diyeyim şimdi, ne isteyeyim.
1: Aha. Nerede askerlik yapıyor?
0: Oğlan İzmir Bornova'da abi.
1: Ha, yakınmış şurası ya, bir şey olmaz.
0: Yakın, Allah'ın izniyle düştü. Hava savunmada müstabilini teslim oldu.
1: Oho.
0: Ama biz gidemedik. Bütün asker babalarını da buradan, annelere de selamlar olsun.
1: Evet.
0: İşte ne diyeyim abi, istek şarkımda asker yolu beklerim, gününe gün eklerim.
1: Bir dakika, asker yolu beklerim, tamamdır. Bu kadar mı?
0: Bu kadar abi. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı yayınlar.
1: Allah'a emanet.
0: Çok sevinirim abi.
1: Tamam,
0: Allah'a emanet.
1: Göndereceğim. Kendine iyi bak.
0: Tamam.
1: Allah'a emanet.
0: Sen de abi. Hadi Allah'a emanet.
1: Evet, evet, Türkiye Vesto saatleri 22.52 ve devam ediyoruz. Çağlar Başkan'ı gören ve duyanlar varsa lütfen danışmaya. Değil mi yani? Neyse, bakalım hattımızda kim var. Alo.
2: Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: İyi yayınlar.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Ben Nazır Açık'tan Şeytan Salı'nın Çatırcan.
1: Evet, kimlere sesleneceğiz?
2: Nazır kapalı yatan, B6 koğuşunu yatan, Ilıca Bedava ve Bayanlar koğuşuna bulunan özelliğine, Mehmet Akkoca, Abdullah Şeflek, Umur Geyik, Cengiz Ergün, Yusuf Uçarcı, B7 yatan, Mehdi Karataş, Serhat Tural, Emre Tural, Ersin Demir, Abbas Kişmir, B5 yatan kardeşim, abim Ergin Akar, Halil Attın Kaynak.
1: Evet.
2: B1'de yatan Burak Uraş, Ramazan Solmaz, Orhun Düzger, Batuhan Altındiş. C7'de yatan Veysel Uslu, Yakup Yörüklü, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Engin Akyüz. B12'de yatan Cengiz Demir, İsmail Orasan, Serhat Demir. Nazlı Açık'ta bulunan Emrah Demir, Adem İnci, İdris Yörüklü, Deniz Çaltuş, Serdar Demir, Barış Özmüş, Yusuf Ergen.
1: Evet.
2: Aydın kapalı yatmakta olan kardeşim Sercan Sevingen, Betül Aybi, İstek Parçam, Uygar Doğanay'dan Kanın
1: evet.
2: Kurusun.
1: Uygar Doğanay,
2: Kanın
1: Kurusun. Tamam.
2: Bir de burada kanama gelsin. Bir de burada kapalı yatmakta olan kardeşim Bedo, saat 11'de evi arayıver.
1: Evet.
2: Saat 11'de evi arasın. Bir de Apocan, yani saat 2.30'da şey var, kurum arası var, haberin olsun. Bizlikten söyleyiversin.
1: Tamam.
2: Eyvallah, sağ olsun, yayınlar.
1: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Görüşürüz.

0: Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen şöyle bakalım hattımıza. Kim geldi? Bu arada hemen tekrardan hatırlatıyorum. 0532 686 78 37. 0532 686 78 37. WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Şöyle hemen bir bakalım hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
1: Selam. Alo. Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Nasılsın abi? İyisin inşallah.
0: Allah razı olsun. Sen nasılsın?
1: İyi abi. Ben Serdar Demir Nazlı'dan çıkan arıyorum da.
0: Evet. Hadi bakalım. Kimlere sesleneceğim?
1: Şöyle arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bir selam gönderelim. C9 koğuşunda yatan kardeşim Kadir Yetim, Serhat Demir, Serkan Demir, İsmail Orasan, Ozan Derman, Cengiz Demir, Erdal Demir, Hasan Gülüş, Barış Çelik, İlhan Hür, Osman Mansur, bir de değerli suç ortağım Engin Akgüz'e selam ederim.
0: Evet.
1: C1 koğuşunda yatan dostum Ramazan Solmaz, Emrah Deniz, Burak Ulaş, Batuhan Altındiş, Serhat Kızıltaş, evet. Ödemiş'te yatan Bayram Öze, bir de Nazilli Açık'takilere selam edelim abi.
0: Evet.
1: Turan Salkımtaş, Bilal Taşkın Kütahyalı, İdris Yörüklü, Murat Bayram, Cengiz, Cüneyt Gezerge, Hazal Durak kardeşim, Ali Ber Küçük, İlhan Çatalkaya, Ahmet Elçik, Mehmet Elçik, Serhat Bora, Sinan Öz, Hayrettin Kocaman, İsmail Değirmenci, İzmirli Berke'ye gelsin abi.
0: Bu kadar mı?
1: Evet abi, bir de şarkımı sana söyleyeyim.
0: Hadi ben. Onu da söyle.
1: Abi Uygar Doğanay'dan bir tane çalalım ya.
0: Uygar Doğanay yazdım bir tane.
1: Tamam abicim, seni tamamdır. Seviyorum. Hayır, gecen iyi olsun.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak. Sağ olasın.
1: Sen de abicim, görüşürüz.
0: Bu arada abi, Instagram'dan beni takip edenlere canlı yayın açacağım. Birazdan canlı yayın açacağım. Hani kimin konuştuğunu bazen merak edersiniz. Ben çünkü eskiden hani ufaktım daha böyle. Ufakken radyoda biri konuşurdu, çok büyük hayaller kurardım. İşte şöyle uzun boylu falan, yakışıklı. Abi adamı bir gördüm. Dedim bu radyocuysa ben de olurum. Ben bu mesleğe böyle başladım inatla. Vallahi boyu kısa keldi. Hani öyle şey ithamında söylemiyorum ama yani o yüzden ben de olurum dedim. Oldum. Neyse bakalım, devam ediyoruz. Hatta kim var bakalım. Alo.
2: Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam Yagi.
2: Ne yapıyorsun abi, iyisin inşallah.
0: İyiyim, sen nasılsın?
2: İyi valla, çok şükür.
0: Söke sen aynı sesin. Valla o iyi, çok şükür. Dün
2: iyi, çok şükür
0: düzeldi. Çok şükür.
2: İyi, Allah şifa versin inşallah.
0: Öyle yani. Sen ne yapıyorsun?
2: Valla hamdolsun abi, ne yapayım abi. Biz geldik de yoktun.
0: Ne şimdi zaman?
2: Çocuklar söyledi, biliyor musun? Televizyon izledim.
0: He, valla bugün yetişemedim. Söke sanayisiyle uğraşıyordum. Söke sanayisi doğru. Biliyorsun yani, sıkıntı.
2: Aynen.
0: Öyle yani.
2: Bizim oralar iyi abi ya.
0: Valla ne iyisi.
2: Valla ne işimiz var bizim burada ya.
0: Ustanın adını bile haykıracağım buradan. Neyse artık. Neyse. Kimlere sesleneceksin?
2: Abi dayı oğlum var, Abdurrahman Aydemir. Nazilli Yetim Kapalı Cezaevinde.
0: Tamam.
2: B7 koğuşunda. Yakup abim var. Yakup Akbulut.
0: Evet.
2: Murat abim var. İzmirli Murat abim var B7'de. Ona da buradan çok çok selam olsun.
0: Başka?
2: Çağlar abiye, Halil abiye çok çok selam olsun. John Dirt koğuşunda. Taner Tunç abime, Mehmet Şirin Tunç abime. Bizim çocuklar, herkese selam olsun.
0: Evet.
2: B12'de bulunan orada, kurdalar mı bilmiyorum ama İsmail Orasan kardeşime, Sinan Orasan kardeşime, Ozi kardeşime, Osman Mansur abime, Cengiz Demir abime, Susan İnsanlı.
0: Evet.
2: İlhan Öğür kardeşime özellikle. Damla Avcıoğlu'na.
0: Evet.
2: Kerem Çetinkaya'ya, Ekrem abime, Ekrem Çetinkaya'ya, Ekrem Balık abime.
0: Evet.
2: Nazilli Açık'ta bulunan kardeşim Karam, İncilo Germencikli Karam'a gelsin.
0: Evet.
2: Şekci abime gelsin.
0: Var mı başka?
2: Hazar kardeşime, özellikle Hazar kardeşime gelsin.
0: Evet.
2: Nazilli Kapalı Cezaevinde bulunan özellikle Serhat kardeşime gelsin. Serhat Demir kardeşime gelsin.
0: Evet. Var mı başka?
2: Vallahi abi var da, vallahi isimler gelmiyor ya.
0: Şarkı var mı? Şarkıyı söyle bari o arada.
2: Ya Serdar Demir'e gelsin. Açıkta bulunan Serdar Demir'e gelsin abi.
0: Evet.
2: Şarkı abi var ya, çok sevdiğim bir şarkı var. Bir tanesini bulmuşum, sürekli onu dinliyorum burada.
0: Ne o?
2: Vallahi ben mesela... Abi bu isim biraz farklı ya, söyleyeyim abi.
0: Nasıl yani?
2: W.
0: Evet.
2: T Trak.
0: T Trak.
2: Trak.
0: Evet.
2: Aynen abi.
0: Ben bu şarkıyı
2: yedi.
0: Ben bu var ya, dediğini yedi ceddi gelse burada bulamam.
2: Ya bulursun abi.
0: Kandırmayayım yani seni, bulamam. Daha ilk defa gördüğüm bir şey. T-Trak
2: mı? WT Trak yazıyor.
0: Tamam, anladım ben. WT Trak da. Bizde öyle aynen bir şey olsaydı ben muhakkak bu nedir diye bakardım yani. Yoktur aynen bence o.
2: Beni gömdü en derine abi.
0: Beni gömdü en derine. Ben en derine diye bir şarkı çalarım sana. Bakarız artık.
2: Abi vallahi bu olursa çok iyi olur var ya. Yatmayacağım abi, bu şarkıyı dinleyene kadar yatmam artık.
0: Vallahi yoktur, bak sana alttan veriyorum.
2: Abi var olmaz mı abi? Çok güzel o.
0: Ulan bizde yok. Olsa ben bilirim. Arşivi ben
2: vallahi
0: düzenliyorum.
2: Valla artık yapıver bir şeyler ya.
0: Valla ya. Olsa söylerim sana. Ve bakıyorum şu anda bir yandan. Yok abi, yok.
2: WT.
0: Tamam, ben yazdım. Yok. İmkansız. O kadar
2: değil. Vallahi.
0: Olsa söylerim yani. Var derim, çalarım derim. Şimdi seni kandırmayayım boş yere.
2: Oraya koyarsın artık onu abi ya. Çünkü tamam. Sürekli bunu söylerim artık.
0: Tamam, ben bir bakayım ona.
2: Bunun şarkılarını söylerim artık.
0: Tamam. Bu kadar mı o zaman?
2: Bu kadar abim.
0: O zaman Allah'a emanet ol.
2: Sağ ol, sen de Allah'a
0: kendine iyi bak hadi.
2: Görüşürüz abi.
0: Daha çalmam artık. Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 23 oldu. Bir mesaj daha okuyayım, ondan sonra devam edelim. Bir mesajımız daha var. Onu da sahibine iletelim, üstümüzde kalmasın. Onu okuyayım ondan sonra. Ben Ödemiş, Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Atalay Bulut. Aydın Ceza İnfaz Kurumu, Kabir Koğuşu'nda yatan Özelim Lale Pınar Çubuk için Murat Yalçın'dan Yanarım ikimize şarkısını ve tüm şarkıları ona armağan ediyorum demiş değerli kardeşimiz. Onu da hemen göndereceğim çünkü üstümde kalmasın. Onları bir gönderelim, aradan bir çıksın, sonrasında yine bizler buradayız. Bir yere kaçmıyoruz. O yüzden yine canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Bugün 12'ye kadar nasipse buradayız. Değil mi? Evet. Hemen şöyle bir bakalım. Şu şarkıyı bir gönderelim. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız. Atalay Bulut'tan Aydın Ceza İnfaz Kurumu, Kabir Koğuşu'nda yatan Özelim Lale Pınar Çubuk için demişler. Hep birlikte dinleyelim o güzel parçayı, arkasından yine buradayız.

Biz bu hayata var ya, daha 9 yaşında Ankara Kızılay Güven Park'ta ayakkabı boyayarak başladık ya. Önce sevmenin ne olduğunu öğrendik, sonra sevdanın ne olduğunu öğrendik, sonra adamlığın ne olduğunu öğrendik. Adam gibi sevdik ya. Peki sen ne yaptın? Baksana lan, bir deri bir kemik kaldım Allahsızın kızı. Cennete mi gönderdiler oğlum? Beni bu hale koyunca madalya mı taktılar lan sana? Peki ben cezaevine giderken demedim mi oğlum? Ulan bu hayatta ya adam gibi seveceksin.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio Saati 23.07 0532 686 7837. WhatsApp hattına yazıyorsunuz bizlere. Bu program cezaevi programı, bilginiz olsun. Ve bakalım hemen hattımıza kim geliyor. Şöyle bir bakalım. Alo.
1: Selam aleyküm abi. Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Metin Uyanık abi.
0: Evet.
1: Aşıdan arıyorum abi.
0: Evet.
1: Abi bir resimiz var. Olaştekeş'e gelsin.
0: Evet.
1: Olaştekeş resimize gitsin. Hangi parça, hangi şarkı?
2: Abi Şevket.
1: He?
2: Şevket Kocakaya Zindan.
1: Şevket Kocakaya Zindan.
0: Bir dakika. Şevket Kocakaya Zindan.
1: Koca... Bir dakika, söyle, bir dakika, dur abi.
2: Alo.
0: Evet.
2: Akrep abi, ben Akrep abi. Kardeşimin okumuşluğu yok da kusura bakma.
0: Yok estağfurullah, olur mu?
2: Keleş abi, ben onun yerine isimleri var, onları okuyuvereceğim.
0: Tamam, hızlıca oku.
2: Şarkı isteğini vereceğim, yayın bu sürede daha hızlı ilerlesin diye aldım. Kusura
0: tamam.
2: Bakma
0: Akrep, Servet Kocakaya'dan Zindan değil mi o?
2: Evet, Zindan, evet. Servet Kocakaya'dan Zindan abi.
0: Tamam.
2: Ve selam göndermek istediğimiz arkadaşlarımız var.
0: Tamam, gönderin hemen.
2: Evet. Bu parça Reis Ulaş Teke'ye gitsin ilk öncelikle kardeşim.
0: Evet.
2: Ve isim sayıyorum: Mahsun, Sergen, İsmail, Engin, Tansel, Hızlı İmam, Hasan Dayı, Pitbull, İsa, Nazmi, Akkalay, Oktaycı, Gökhan Gül, Burak Azel, Gökhan Abaylı, Yaşar Çatalbaş,
0: evet.
2: Maraş Rakan, Kürt Ersin, Fatih Türkoğlu, Aykut Elekçi, Yunus Tungaz, Çonur Taşdelen, İsmet Babadağ, Naim Babadağ, Özgür Babadağ, Olgun Kurt, Ersin Güney, Azat Babadağ, Baran Tarakçı, Cavit Cevizci, Burak Azel, Gökhan Gül, Oktaycı, Tarık Bozit, Ilıcabaşı'nın Meto Başkanı'ndan, Onur Çatalbaş, Miralı Babadağ, Ercan Babadağ, Orta Mahalle'den Engin Kadir Göksu, Barış Kuit, Garip Kurt,
0: evet.
2: Tayfun Gümen, Olcay Çatalbaş, Ekrem Tavaslı, Ersin Gümen, Mustafa Halat, İsmail Hendek, Sebo,
0: evet.
2: Bey Gürür, Yeter Bozit, Nazilli'de yatmak olan Coşkun Gümey, Hüseyin Selima Şerivan, Bülbül İlker, İbocan Acer, Doğukan Endek, Onur Tirit, Orhan Tirit, Müşko, Ahmet Özyer, Müslüm, Çineli Ali ve Aşkın Güner, Hasan İnce, Neşet Ertuğrul,
0: evet.
2: Sadık Köse, Akrep Serdar, Yunus Adı Güzel,
3: Ali
2: Altın, Ömer Deniz,
0: evet.
2: Yılmaz Ada, ondan sonra Hüseyin Kunter,
0: evet.
2: Aksaraylı Murat, bu kadar abi.
0: Bu kadar mı?
2: Ferhat Başaran, bu kadar abi.
0: Tamam, o zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Tamam abi, Allah'a emanet, sen de başkasına hadi, hadi Allah'a emanet,
0: eyvallah,
2: hadi yayınlar.
4: Garip varım, kül olmadım, arda
0: kaldım. Ah var ya, stüdyoyu inletiyorum, dışarıda da kahve bahane böyle nereden ses geliyor diye bakıyor. Tabii yukarıda radyo olduğunu bilmiyorlar ya, ondan. Ben de kendi kendime eğlendiriyorum vallahi.
4: Gönlümdeki ateşim.
0: Evet, devam edelim. Devam edelim canlı bağlantılarla. Bakalım hattımıza kim geliyor. Türkiye Vesio saatleri 23.11.
5: Abi ben Ahmet Elçik, Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum.
0: Evet Ahmet, kimlere sesleneceksin?
5: Abi buradan Kapalı'ya seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen bakalım.
5: Kapalı'da C7 koğuşunda yatmakta olan abim Kudret Elçik. C7 koğuşun, C8 koğuşunda yatmakta olan Ümit Bilgen abim. C7 koğuşunda yatmakta olan Yakup Yürüklü. Okus Fokus Hasan Dibekçi abim. İbo Kıvcı abim. Servet Kocaman abim. Mehmet abim. Kazım Özelgi abim. Mazlum abi. Güngör. Kasap Selami. D1 koğuşunda yatmakta olan amcam Süleyman Elcik, Mehmet Elcik, Sinan Kıvcı, C6 evet. Koğuşunda yatmakta olan Necdet Elcik, C9 koğuşunda yatmakta olan
0: evet.
5: Serhat Demir, C8 Serkan Demir abilerime seslemek istiyorum. Buradan Serdu abimin selamları var abi. Onları iletiyorum. Ondan sonra abi açığa geçmek istiyorum. Açıkta yatmakta olan abilerime seslemek istiyorum. Serdu Demir, Serhat Bora, Berke Yılmaz, Süleyman Uğurcan, Mehmet Elçik, Vedat Aras abim, İzmir'in gülü.
0: Evet.
5: Hazar Durak abim, Yaga abim, Belber Yusuf abim, Şevki abi, Belber Şevki abim, İsmail abim, Yaga abim.
0: Evet.
5: Ya Kadir Yetim'e selamım var. Yagi. Ondan sonra Aydın Bulun, Mustafa Kurtulan, Soner Köse.
0: Evet.
5: Abi Yagi'nin sana çok çok selamım var.
0: Aleyküm selam, sen de selam söyle.
5: Onunla sana selamım var abi. Yagi abi, onunla sana selam var. Söyledim abi. Sinan abim, Hazar Durak abim, Serdoz abim, Serdal Demet, Namı Diğer Bebek abim, Mehmet Elcik, Berke Yılmaz, Serhat Bora, Ahmet Elcik.
0: Evet.
5: Kadir Yetim. Bunlara buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum abi.
0: Evet.
5: Kelasan. Nazi Aşk. Abi bir de bir şarkı isteğim var.
0: Hadi söyle onu da.
5: Bir de Yagi'nin Aydın'da kapalı cezaevine yatmakta olan Özo'ya selam var.
0: Tamam.
5: Abi şarkının ismi İbo, şarkın gelmiştir elime. Söylüyorum abi.
0: Söyle bakalım hadi.
5: Emir görmüş, bel bağladık insanlara.
0: Emir görmüş,
5: bel bağladık insanlara.
0: Bağladık insanlara.
5: Aynen abi. Teşekkür ederim abi, kolay gelsin.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak. Abi ses açınca da mikrofonu açınca bir uğultu duyuyorum ben nedense ya. Neyse, devam edelim hemen şöyle. Çevreye vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz herkesten. Ve bakalım hemen attığımızda kim var. Alo.
3: Özrünüz kabul edilmiştir. Danışmandan Çağlar Özgün.
0: Nerede kaldın sen ya? Yayın bitiyor ya.
3: Yok, bitmeden ben yakalarım kardeşim. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Aleyküm selam, Allah razı olsun. Var ya bak, bu yayına çıkmadı mı bir seni arıyorum, bir de Ulaş Reis arıyor. Başka kimse aramıyor beni.
3: Allah razı olsun. Ama ben hem dedim babaya sorayım, hem dedim inşallah bir dert sıkıntı yoktur dedim ama öğrendim, rahatladım.
0: Allah razı olsun.
3: Buradan da senden de cümlemizden inşallah. Buradan da Serkan sordu, birkaç arkadaş sordu. Dediler abi yayın yok. Karan falan sordu sağ olsun. Dedim ben Allah de bir arayayım. Ben de dedim bir sorayım. Mesela Şükrü sordu sağ olsun. Çekici Mehmet sordu. Dedim arayayım hem onlara dedim bir bilgi vereyim. Şükür bir sorun sıkıntı yok. Sadece olan araba olsun. Mehmet çıksaydı tabii ki seni kurtarırdı bu arada.
0: Evet.
3: Ama yani tamam, anladım. Söke sanayisi tamam. Kardeşim.
0: Söke sanayisi deyince zaten zaten şimdi şöyle. Sen Nazilli'de açıkta şeysin. Şey neydi lan? Adı aklıma gelmedi lan. Sen şimdi hani bana ulaşabilen Nazilli'de şeysin. Evet, sen orada anladım. Resmi olarak şey yaptık seni. Nazilli açık cezaevi sorumlusu. Ulaş Tekeş reisi
3: Aynen.
0: de Aydın Allah yaptık. Razı.
3: Ona da selamlar olsun buradan.
0: Vallahi ona da sevgiler, selamlar olsun. İkiniz Allah tamam. Razı. Bir derdi olan onları bulsun.
3: Eyvallah. Aynen kardeşim.
0: Eyvallah.
3: Baban nasıl oldu? İyidir inşallah.
0: Vallahi şükür gülebiliyoruz diyeyim. İyi şu an. Çok şükür vallahi.
3: Allah şifasını versin, daha yiğitsin, eylesin inşallah.
0: Vallahi korkuttu bizi ama bize aslında şunu anladım biliyor musun ben bu hayatta? Abi ne olursa olsun, bak ne olursa olsun Allah kimseyi evet. hastaneye düşürmesin abi. Ama yokluğunu da göstermesin. Ne olursa olsun abi. Bak o hastanenin içinde salı gününden beri, hani salı akşam yayından apar topar gittim ya.
3: Evet.
0: Yani düşün, o günden dün işte pazartesi gününe kadar bildiğin rezillik çektik abi. Hani belki
3: Allah'ın
0: bilmiyorum.
3: Allah'ın cezada göstermesin kardeşim.
0: Kimseyi Rabbim, hani bak şimdi kimse birbirini tanımıyor. Herkes böyle evet. telefonda konuşuyoruz. Ben hiçbirinizi tanımıyorum. Hani normal şu an eyvallah. Beni arayanlar eyvallah. Herkes seviyordur. Sayanlar vardır. Ama diyorum ya tabii Allah ki. Hani tanıdığım tanımadığım kimseyi tamam mı o duruma düşürmesin. Hele ki o hastanede insanların eline düşürmesin. Vallahi tek duam bu. Kimseye de böyle şeyleri göstermesin, kötü günleri.
3: Amin inşallah kardeşim. Cümle cümlemizi farkındaysan, fark ettiysen, ben telefonu bazen kapatırken son olarak söylediğim bir söz var. Rabbim, Cenab-ı Allah, kurban olduğum Yaradan'ım, herkesin her şeyi kalbinin gönlüne göre vermesini diliyorum, istiyorum. Amin, Allah'ım amin. kimseye anasından babasından, tabii ki ölümlü dünya, ama böyle yerlerdeyken göstermesin, yaşatmasın. Zor, gerçekten zor. Yani istemem. Burada düşmanım kalsın istemem. Allah bunu biliyor. Yani dostluk, arkadaşlık bahçe her zaman.
0: Aynen öyle.
3: Görüşelim, konuşalım, yiyelim, içelim. Bak sen mesela benim mahallemde, benim memleketimde oturuyorum. Geldiğin zaman ilk başta seni görmek isterim.
0: Eyvallah,
3: yani
0: Allah razı olsun.
3: Düzlem giderelim.
0: Sen gel de sıkıntı yok. Burada.
3: Allah razı olsun. Tabii ki ben de geldim mi hemen kardeşime haber edeceğim. Bir babamın evine gideceğiz, yanına gideceğiz, oturacağız, muhabbet sohbet
0: Eyvallah.
3: Edeceğiz. Benim sana olan bir sözüm vardı. Yengen de nasipse gelecek. Geldiğinde de biz yeğenimize bir sözümüz var. Onu nasipse oraya ileteceğiz kardeşim.
0: İnşallah.
3: İnşallah.
0: İnşallah. Sen çık, gerisini hallederiz.
3: Allah razı olsun. Kardeşim, ben o zaman istek şarkıma geçeyim.
0: Hadi geç
3: sen
0: bakalım.
3: Sen onu kaydederken, aynen. Kibariye'den Al Götür Beni.
0: Kibariye, Al Götür Beni, evet.
3: Sesimizi duyan herkese gelsin kardeşim. Nazilli açık, kapalı, Söke açık, kapalı, Aydın açık, kapalı. Tüm mahkum arkadaşlara, kardeşlere, ailelerine, tüm dinleyenlerimize gelsin kardeşim. Gecen iyi olsun, Allah'a emanet.
0: Eyvallah, bu kadar mı?
3: Bu kadar baba.
0: O zaman kendine iyi bak.
3: Kalan şarkılar da sana da gelsin.
0: Eyvallah, Allah razı
3: Eyvallah.
0: Olsun.
3: Allah senden razı olsun.
0: Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
3: Görüşürüz kardeşim. Sağ olun.
0: Evet, bu arada bir şarkıda bir hatamız vardı. Onu bir göndereceğim ya. Bir saniye, hemen onu bir göndereyim. Ondan sonra canlı bağlantılarla devam edelim. Vallahi. Çünkü yanlış şarkı çaldın abi dedi. Onu bir hemen şöyle aradan bir çıkaralım. Sonra canlı bağlantılarla devam edelim. Kimsenin üstümüzde vebali kalmasın. O da bir çıksın aradan diyelim. Şöyle hemen bir saniye. Şu şarkıydı diye ihtiyacım var. Hemen bakalım. Şöyle mesajına da bir yer verelim hemen bir daha. Sonrasında devam edeceğim zaten canlı yayınlarla, haberiniz olsun. Şöyle bakalım neredeydi? Bugünler de geçecek, en güzel yarınlar bizim olacak sevgilim. Vardır Allah'ın bir bildiği, hiç çıkmayacakmış sabırlı, yarın çıkacakmış gibi umutlu ol. Senden vazgeçmeyeceğim. Güzel kızım, seni çok ama çok seviyorum. Nerol'um, seni canından çok seven Battal ve annen Hilal. K3 koğuşunda yatan Nerol'uma özellikle demişlerdi. Parçamız yanlış olmuştu, onu bir göndereyim. Aradan çıksın. Hadi bakalım.

0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesto saatleri 23.25. Şöyle bakalım. Bakalım hemen. Bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
1: Selamünaleyküm abim benim. Hayırlı akşamlar. Gecen güzel olsun.
0: Allah razı olsun. Cümlemizin gecesi güzel olsun.
1: Ne yapıyorsun abi? Nasılsın?
0: İyiyim. Şükür diyelim. Sen nasılsın?
1: İyiyiz abi. Biz Allah'a şükür. Sağlığına duacıyız ya.
0: Allah iyilik versin. Sağ olun.
1: Sesini duydum. Daha iyi oldum abi.
0: Allah razı olsun.
1: Ne demek abi? Ben abi Nazilli E-Tip Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan bağlanıyorum.
0: Evet.
1: Öncelikle ismim Mutlucan Sert. Evet. Nazilli E-Tip'i kapalı cezaevinde yatan Velad Tural abime, Emre Tural abime, Serhat Tural abime, İzmir Şakran'da yatan Baran Tural kardeşime, canım kanım her şeyim, Nazilli Açık'ta yatan Mehmet Elcik kardeşime, öncelikle Karam abime, Germenciklerin kralı Ahmet Elcik kardeşime, İzmir'in kralı, reisi, baş tacım, canım kanım her şeyim Vedat abime, Vedat Arat abime, Mustafa Kurtalan abime, Aydın abime, İsmail İlker abime, Yagi abime, Çağlar Başkan'a, Ferit Yolcu abime, sonra Çağlar Başkan'a, Nazilli Açık'ta yatan bütün sevdiğim abilerime, kardeşlerime, dostlarıma gelsin.
0: Evet.
1: Kapalda yatmakta olan C6'da Necati Elcik abime, kapalda yatan Bahri Batuhan Çavuşoğlu abime gelsin. Buradan öncelikle ona çok çok selamlarımı iletiyorum. En büyük silah sabrın olsun abim benim. En kısa sürede tekrar açığa gelmem dileğiyle. Buradan da Mehmet Elci'nin selam var Batuhan abim. Diğer bizi dinliyorsan, duyuyorsan çok çok selam var. Necati Elcik abim, buradan da kardeşin Mehmet Elcik'in çok çok selam var. Gözlerinden öpüyormuş. Başka da bir diyeceğim yok abi. Bir şarkı da söyleyeceğim. Şarkı ne olsun? Kayhan'dan Azat Et şarkısı. O da Vedat Arat abime gelsin, canım abim, biricik abim.
0: Kayhan'dan Azat Et değil mi?
1: Evet, doğrudur abi.
0: Tamamdır. Var mı başka abi bir şey?
1: Yok abi, canının sağlığı, Allah razı olsun.
0: Cümlemizden. O zaman kendine iyi bak, Allah'a emanet.
1: Sen de abim benim, Allah'a emanet.
0: Sen de sağ olasın.

Oh oh, yarasın valla. Video da atmış. Eyvallah da ben duyamıyorum maalesef sesi. Ama videoya baktım böyle. Adam efkarlanmış ya. Vallaha. Olmaz ki. Çok seviyormuş. Buradan abi çok seviyorum demiş. Duysun sesini. Vallaha bak. Evet, varsa canlı yayına gelmek isteyen buyursun gelsin. Türkiye Vestio saatlerimiz 23.28. Biz buradayız. Her zaman olduğu gibi, söz verdiğimiz gibi ne yapıyoruz? Her salı ve perşembe günü ölmez, sağ kalırsak, başımıza kötü bir iş gelmezse buradayız dedik. Sözümüzün arkasındayız. Özellikle tüm kader mahkumlarına kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Tüm kader mahkumlarına, kapalıdan şu an bana kulak veren abilerime, kardeşlerime sevgiler, selamlar olsun. Ve ben bir şarkı daha göndereyim mi? Vallahi şöyle bir, aslında şu an böyle hep şey gittik ya. Neydi onun adı? Hep böyle biraz damar gittik. Şöyle ben bir araya, vallahi ne yapacağım biliyor musun? İki tane şarkı atıyorum. Bir tane oyun havası gelsin. Kamanın ışıkları. Ondan sonra bir de roman yapacağım. Hadi bakalım bir oynayalım. Arkasından neşemizi böyle bir toplayalım. Geri gelelim.

0: Roma'nın ışıkları valla telefon bangır bangır çalıyor. Şunu da alayım, ondan sonra Roma'na geçeceğim ve bakalım hatta kim ya. Var. Alo.
1: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Abi ben Nazlı Açık Cezaevinden arıyorum.
0: Evet, isim nedir?
1: Ahmet Elçik abi.
0: Ahmet.
1: Evet abi.
0: Oynamaya başladım, uykuları kaçırayım mı?
1: Vallahi uykuları kaçır abi, roman çal da dinleyelim ya.
0: Çalacak da seni dinledim. Alayım dedim arkada fonda şu an zaten, seni bekliyorum.
1: Vallahi iyi yapmışım valla abi.
0: Kimlere armağan edeceksin?
1: Abi abime armağan edeceğim.
0: Hadi et bakalım o zaman.
1: Bir tane abi liseyi çıkarıyorum.
0: Tamam.
1: Abi.
0: Evet.
1: Abi Kapalı'da yatmakta olan Can abim Kudret Elcik. C7 koğuşunda yatmakta olan Kudret Elcik abime. C8 koğuşunda yatmakta olan Ümit Bilgen abime. C7 koğuşunda yatmakta olan Yakup Yörüklü abime. Okus Okus Aslan abime, Aslan Dibekçi abime, İbrahim Kuvcu abime, Servet Kocaman abime,
0: evet.
1: Mehmet abime, Mehmet abime, Kazım Özege, Özege abime, Mazlum Güngör abime, Kasap Selami dayıma, en son D1 koğuşunda yatmakta olan amcam, Aslan amcam, Can amcam, Süleyman Elçik,
0: evet.
1: Mehmet Elçik, Sinan Kıvcı, C6 koğuşunda yatmakta olan Necdet Elçik, C9 koğuşunda yatmakta olan Serhat Demir, Serkan Demir.
0: Evet.
1: Açıkta yatmakta olanlara seslenmek istiyorum abi. Serdal tamam. Demir, Berat Aras abim, Serhat Bora, Bilal Taşkın, Berkay Yılmaz, Aydın Bulun, Süleyman Urcan, Mustafa Kurtulan, Mehmet Elcik, Soner Köse,
0: evet.
1: Mutlucan Sert. Kardeşime seslenmek istiyorum abi. Abi bir tane şarkısıyım var.
0: Nedir o?
1: Eyüphan 3 gecedir yatamadım.
0: Eyüphan 3 gecedir
1: yatamadım.
0: Tamamdır.
1: Bu şarkı da benden Can amcama gelsin abi. Süleyman Elcik'e.
0: Evet.
1: İbrahim Kıvcı'ya. Kuret Elcik, Sinan Kıvcı.
0: Tamamdır.
1: Kıvcı bunlara gelsin abi.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
1: Abi bu kadar da abi. Heh. Bundan sonra bir güldü çağırır mısın abi ya?
0: Vallahi,
1: Balıkesir Bandırma.
0: Ya Balıkesir Bandırma çok hafif kalır. Beni kaldıramaz o.
1: Abi güzel olur ya. Burada neşelendir bizi abi.
0: Valla ben neşelendirmeyi biliyorum ben. O iş bende.
1: Tamam o zaman abi.
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim.
0: Hadi
1: abi.
0: Allah'a emanet.
1: Hadi Allah.
0: Abi bir Ankaralı'ya neşelendirme lütfen yani. Biz sonuçta bir Ankaralıyız. Yani. Valla roman gelecek de gönderemiyorum. Dur, telefon var. Hemen bir daha bakalım. Alo.
2: Kolay gelsin abi, iyi günler.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Ne yapıyorsun abi, nasılsın?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
2: İyiyim abi, Allah şükür ya.
0: Allah iyilik versin.
2: Ben abi az önce söylemeyi unutmuştum. Nazlı Açık'tan arıyorum. İsmim Mutlucan Sert. 13. koğuşta yatan Vedat Aras abime, Umut abime, Boncuk Arif abime, Arda Yolcu abime,
0: evet.
2: Yani 13'teki yatan bütün abilerime, Mustafa abime, hepsine gelsin.
0: Evet.
2: Başka da bir isteğim yok abi. Bir de açıktaki yatan bütün herkese, Mustafa Şanlı abime, Serdar Demir abime, Serap Bora abime, Berk Yılmaz'a, Süleyman Urcan'a, Mehmet Elci'ye, Vedat Aras abime, Bilgen Taşkın abiye, Aydın Bulun abiye, Mustafa Kurtulun abiye, Soner Köse abiye, C7'de yatan Kudret Elci'ye, C7'de yatan Yakup Yörüklü'ye, C7'de yatan İbo Kıvcı'ya, Mehmet Kasım Özes'e, Mazlum Güngör'e, D1'de yatan Süleyman Elcik abime, D1'de yatan Sinan Kıvcı'ya, C9'da yatan Serhat Demir'e, Serkan Demir'e,
1: Servet Kocaman'a,
2: Necdet Elcik, Mehmet Elcik, Kasap Süleyman'a, Servet Kocaman abime, Asu Dimekçi'ye, Hasan Okus Pokus Hasan abime,
0: evet.
2: Ümit Bilgen abime, Ahmet Elcik'in buradan çok çok selam var. Bir de Kapalı'da yatan Arif Dönmez abime, Bilal Karakoç abime, Emre Gümüş abime, Velad Otural abime, Emre Otural abime, Emin Başboğa abime, Ekrem Kocaman abime,
0: evet.
2: Batuhan Çavuşoğlu abime, Emre açık nazilli açıktan kapalıya giden Emre abime çok çok selamlarım var. En büyük silahınız sabrınız olsun aslan abilerim. Elbet bir gün cezaevi kime kalmış ki bize kalsın. Aslan abilerim. Buradan Ahmet Elcik kardeşimin de bir istediği şarkı var. Güllü'den Balıkesir Bandırma şarkısını armağan ediyorum.
0: Evet var ya, hadi bakalım. Yok, Balıkesir Bandırma kalmamış. Bizde şey var. Bursa
2: Balıkesir var.
0: Bursa ayvası kalmış.
2: Bandırma kalmamış. Bursa ayvası varmış. He. O zaman abi ben bir şarkı söyleyeceğim. Dur. Uygar Doğanay'dan.
0: Sen bir tane şarkı seçmiş miydin? İlk aradığında.
2: Abi.
0: He, o zaman ikinci zaten yok.
2: İkinciyi seçemiyoruz mu abi? Abi bizi kırma be, gözünü sevdiğim.
0: Ya. Hadi sen bir söyle bakayım, şarkı neymiş?
2: Uygar Doğanay'dan Anam Öyle Zor Ki.
0: Uygar Doğanay Ana Öyle Zor Ki.
2: Evet.
0: Tamamdır. Evet, bu kadar mı?
2: Bu kadar
0: o
2: abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Sen de abi Allah'a emanet, işte
0: yürüyorum. Abi. Yani. Ne diyeyim yani ya? Vallahi ne diyeyim, ne diyeyim? Bu saatte zaten şöyle bir uykuları dağıtayım dedim. Türkiye Vestio saati 23.40. Vallahi geldi bir tane. Bomba bomba. Oynamak isteyen çıksın sahneye.

Bu arada hep çıkanlar var ya, tatlılar unuttu, bizim tatlılar gitti, tatlılar. Herkesi çıkarıyoruz ama sözler gelmiyor. Neyse, ben bir halay çekelim diyorum. Ondan sonra da geri şarkılarla devam edelim. Türkiye Vestio saati 23.42. Bir halay diyelim hep birlikte. Hazır mıyız? Halay başı hemen geçsin abi. Tellocan bir gelsin. Hadi bakalım. Halaya çıkmayan ne olsun? Bilmiyorum artık. Uykusu kaçsın.

0: Evet, Türkiye Vestio saatleri 23.45, artık son canlı bağlantıları yapıyoruz. Bu arada 0532 686 7837'den bizlere yazabilirsiniz, hemen WhatsApp'tan artık tren gidiyor. Ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Ben açık cezanı arıyorum. İsmim Serdar Demir.
0: Evet. Serdar, kimlere abi sesleneceksin?
1: Bazı kimseye seslenmeyeceğim abi. Bir tane insana sesleneceğim. Abi bir tane şarkı isteğim var. Söyleyebilir miyim?
0: Söyle hemen.
1: Azer Bülbül sırtımdan vurdular, İsyan etmedim. Bir kader dakika. Kader yetime gelsin.
0: Azer Bülbül
1: sırtımdan vurdular, isyan etmedim.
0: Sırtımdan vurdular. Tamam. Bu kadar mı?
1: Aynen abi. Kader tamam. Yetime gelsin.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet.
1: Allah'a emanet.

0: Devam edelim. Şöyle hemen son canlı bağlantılarımızı gerçekleştirelim artık, değil mi? Bir bakalım hatta kim geldi. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Nazil Açkezan'ı arıyorum.
0: Evet.
1: İsmim Mehmet Elçek.
0: Biraz önce de aramıştın.
1: Mehmet.
0: Sen biraz önce aramadın mı bugün yayında?
1: Yok abi, benim kuzen aradı, Ahmet.
0: Hadi söyle bakalım.
1: Ben Ahmet, Mehmet Elçek. Abi buradan abilerime seslenmek istiyorum.
0: Seslen bakalım.
1: Kuzenlerime seslenmek istiyorum.
0: Evet, seslen.
1: Geyli koğuşuna yapmakta olan Kudret Elçek, İbrahim Kuvcu, Servet Kocaman, Hokus Pokus Asan Dibekçi, Ümit Bilgen, Yakup Yürüklü, Mehmet abi, Kazım Özeke, Kasap Selami, Devir Koğuşu'nda yatmakta olan Süleyman Elçik, Mehmet Elçik, Sinan Kıvcı, C6 Koğuşu'nda yatmakta olan Necat Elçik, C9 Koğuşu'nda yatmakta olan Serhat Demir, Serkan Demir, Açık'ta yatmakta olan Serdo Demir, Vedat Aras, Serhat Bora, Bilal Taşkın, Berkay Yılmaz, Aydın Bulun, Süleyman Uğurcan, Mustafa Kurtulan, Mehmet Elçik, Soner Köse, Erdal Güler, Ahmet Elçik. Abi bir tane şarkı isteğim var.
0: Söyle hemen. Bunlara
1: buradan çok çok selam söylüyorum. Şarkı Adanalı Ayan. Ya da abi Hazar Bilsen. Bilsen'den bir tane şarkı istiyorum abi. İsmini unuttum. Sen kafana göre koyuver
0: tamam.
1: Abi ya.
0: Tamamdır o zaman. Bu kadar mı?
1: Tamam. Bu kadar abi.
0: Allah'a emanet o zaman. Kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet.
0: Evet, artık canlı bağlantıların sonunu koyalım, değil mi? Noktamızı koyalım. Yeter bu kadar. Evet. Şimdi şöyle listemizi ayarlayacağız. Sizlerin istediği parçaları göndereceğiz. Değil mi? Bakalım, Türkiye Vestio saatlerde 23.48 oldu. İstenilen parçalar var. Bu arada tüm kader mahkumlarına, özellikle benden armağan olsun. Beni aranızda tanıyanlar var, tanımayanlar var. Sadece sesimden kim olduğumu düşünenler var. Normalde ben Söke'deyim. Hani Aydın'da değilim, Söke'deyim. Yayınlara da hani oradan buraya geliyorum. Bugünkü gecikmenin sebebi zaten ortada. Söyledim, bilenler biliyor. Bir arıza sebebinden dolayı geç kaldım. Ama bizde söz namustur. Söz verdim. Hani ölmezsem, sağ kalırsam, kötü bir şey olmazsa her zaman burada olacağım. Hani biraz gecikmeli de olsa buraya geleceğimi sizlere söyledim. O yüzden de hani diyorum ya, ne kadar geç olursa olsun ben Allah izin verdiği sürece geleceğim. Sizlere sesimi de duyuracağım. Sizlerin sesini de sevdiklerinize duyuracağım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ha ölür kalırsak oraya yapacak bir şey yok. Hepiniz haklarınızı helal edin muhakkak. Hani sırtımda yük kalmasın onlar. Ben her zaman dediğim gibi ne kimsenin hakkına gireyim ne de kimsenin vebalini alayım. Ben her şeyi yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Diyorum yani, olur da bir şey olursa, hani görüşemezsek, belki bu radyodan seslenemem, bir şey olur. Yani her şey olabilir bu hayatta. O yüzden diyorum ya, ne olur ne olmaz. Sizler hak

haklarınızı helal edin. Hani benim size geçmiş bir hakkım varsa benden yana helali hoş olsun. Sizler mutlu olun. Başka bir şeye gerek yok. Her zaman dediğim gibi de ailelerinizi, çocuklarınızı öyle aramamazlık yapmayın. Görüşebiliyorsanız muhakkak görüşün. Ha belki canlı canlı olmasa da telefonla da olsa, bir dakika da olsa, 30 saniye de olsa muhakkak ama muhakkak ailelerinizi arayın. Muhakkak günlük arayın hem de. Böyle hani araya zaman vermeyin. Çünkü bunlar önemli. Hani bilmiyorum, şu an dışarıdan dinleyen kader mahkumu yakınları vardır. Belki uzaktalardır, belki yakındalardır. Ama bazen görüyorum, duyuyorum da. Abi işte benim şu cezaevinde diyor. Tamam, gidiyor mu kardeşim yanına diyorum. Abi gitmiyorum diyor. Niye gitmiyorsun? Değil mi? Yani biz de bilmiyorum artık. Hayat şartlarından dolayı mı nedir bilmiyorum ama biraz değiştik. Eski düzen, eski yaşantımız yok açık konuşmak gerekirse. Ama diyorum ya, ben hala eski kafalıyım. Yeni kafaya geçemedim. Ben neysem oyum. Çevremde kimi görürsem, kimi hani böyle bir şey konuşuyorsa onu her zaman düzeltmeye çalışırım. Telefon çıktı eyvallah ama eski dostluklar yok artık. Gerçekten yok. Ben bunu her seferinde tekrar tekrar anlıyorum. Tamam, telefon güzel bir şey, sosyal medya güzel bir şey ama bizim gençlerimiz gerçekten sosyal medyayı kullanmayı bilmiyor. O yüzden diyorum ya hani, bazı şeyler bizim için değerliydi eskiden. Hani yaş olarak biraz daha yüksekler daha iyi bilir. Bizim zamanımızda sokakta oturup konuşmak vardı, sohbet vardı, top oynamak vardı. Bir şeyler vardı ama şimdi bakıyorsun yok. Abi yani neredeyse akrabasını tanımayacak. Yani düşünün, o durumdayız. Allah sonumuzu hayır etsin ama diyorum ya, sevdiklerinize her zaman sahip çıkın. Hani dışarıda olanlara siz zaten hani pek bir şey yapamayız ama ben diyorum ya, hani tanıdığım tanımadığım yanlış bir şey varsa ben ortaya girip düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü insanımız hata yapabilir, insanoğludur. Hepimiz hata yapabiliriz ama bu hatayı böyle erkenden dönersek daha iyi olur değil mi? Hiç kimseye de küs kalmayın. Orada hani koğuşunuzda küs olduğunuz, böyle şey olduğunuz vardır. Onlara da hiçbir zaman sırtınızı dönmeyin. Orada sizler berabersiniz. Diyorum yani birbirinizin zor zamanları, birbirinize her zaman destek olun. Her zaman güçlü olun oralarda. Kafanıza da hiçbir şeyi takmayın. Dışarıda her şey stabil yürüyor. Siz orada iyi olduğunuz sürece dışarıda sizi bekleyenler her zaman, bak, her zaman daha güçlü olur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Dediğim gibi annenizi, babanızı, ailenizi, çocuklarınızı muhakkak arayın günlük. Lütfen, sizlerden tek ricam bu. Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz 23.53. Ben artık bu saat itibariyle veda ediyorum. Sizin şarkılarınızı ayarlayacağım ama iki tane Neşet Baba göndereceğim. Ben Neşetçiyim, hani yalan söylemeyeyim. Ben her Neşet Baba dinlediğimde gözlerim dolar. Her zaman uzaklara dalarım. Biz de çok şey yaşadık, çok şey gördük ama diyorum ya hani, her şeyi bir kenara bırakıp hayata devam etmemiz lazım. O yüzden de bazen takmamaya çalışıyorum ama siz de diyorsunuzdur ya, nereye, hani takmıyoruz ama muhakkak bir yerden bir hançer yiyoruz diyorsunuzdur. Bu hayat gerçekten böyle olmuş. O yüzden siz gerçekten hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Bu şarkı benden tüm kader mahkumlarına gelsin. Raif Domurcuk kardeşime gelsin. Onun koğuş arkadaşlarına gelsin. Yufkacı Kenan'a gelsin. Egemen Güney sana da gelsin. Kapalı'da adını hatırladıklarımı saymaya çalışıyorum. Çünkü açıktakilerle zaten sürekli görüşebiliyorum. Tüm Kapalı'ya özellikle. Bu Neşet Babalar armağan olsun. Diyorum ya, hepiniz haklarınızı helal edin. Benim bir hakkım varsa helal olsun. Sizler hep mutlu olun. Hep yüzünüz gülsün. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yine nasip olur ölmezsek Perşembe günü görüşmek,
buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

0: Joy FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum günahlara.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

beş yıldızlı başgardiyan. Suç işlesem vurar divan. Bütün mahkumlara selam, bütün mahkumlara selam. Bırak giden mahpusane, bırak beni giden mahpusane.